Alban Berg'e ait Lulu Suite'ini Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Wessler Möst yönetiminde sahne alan topluluğun 8 Eylül 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız diğer eser, Avusturyalı besteci Anton Bruckner'in Re minör 9. senfonisi.

Anton Bruckner'in Re minör 9. senfonisini Viyana Filarmoni Orkestrası'nın 8 Eylül 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Olivia Messiaen'in a cappella koro için 1937 yılında yazdığı O Sacrum Convivium başlıklı eseriyle devam ediyor.

Olivier Messiaen'un O Sacrum Convivium başlıklı eserini Stephen Clearbury yönetimindeki BBC şarkıcıları seslendirdi. Girolamo Frescobaldi var sırada. Barok dönemin en önemli isimlerinden biri olan bestecinin klavsen için 1637 yılında kaleme aldığı Passacaglia'yı dinliyoruz.

Girolamo Frescobaldi'nin 1637 tarihli Pasakalyasını klavsende Mahan Esfahani'den dinlediniz. Ludwig van Beethoven'ın günümüzde olduğu gibi bestelendiği dönemde de çok sevilen popüler bir eser olan Ay Işığı başlıklı piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Piyanist Katya Bunyatişvili, Beethoven'ın Ay Işığı adıyla bilinen Opus 27 Do Diyez Minör 2 numaralı piyano sonatını seslendirdi. Programımızın bu bölümü 16. yüzyılın İngiliz bestecilerinden Daniel Batchelor'ın Lavta için Monsieur Allman başlıklı eseriyle sona eriyor.

16. yüzyılın İngiliz lavtacı ve bestecisi Daniel Batchelor'a ait Monsieur Almen başlıklı eseri lavta sanatçısı Nigel North yorumladı. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Giacchino Rossini'nin korno ve piyano için kaleme aldığı Prelüt, Tema ve Varyasyonları, Antonio Vivaldi'nin Mi Minör Fagot Konçertosunu ve Aram Haçaturya'nın Spartaküs Balesi'nden Spartaküs

ve Phrygia'nın Adagio'sunu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Johannes Brahms'la başlıyoruz. Bestecinin ilk bölümünde Johann Sebastian Bach'ın Füg Sanatı adlı dizisinden temalar barındıran Opus 38 Mi Minör 1 numaralı cello sonatını cellist Cyril Skerjanets ve piyanist Mojca Putzel seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın Opus 38 mi minör 1 numaralı cello sonatını cellist Cyril Skerjanets ve piyanist Mojca Putzel seslendirdi. Ernest Chausson'un ses ve orkestra için Aşk ve Deniz Şiiri başlıklı şarkı zinciriyle devam ediyoruz.

Ernest Chausson'un Opus 19 Aşk ve Deniz şiiri başlıklı şarkı zincirini soprano Maria Oran ve Hans Wong yönetimindeki Residency Orkestrası'ndan dinlediniz. Gabriel Fauré'nin solo piyano için Opus 63 Re bemol majör 6 numaralı nocturne var sırada.

Gabriel Fauré'nin Opus 63 6 numaralı noktürnünü piyanist Jean-Yves Thibaud seslendirdi. Barok dönemin en iyi orkestra eserlerinden biri olarak nitelendirilen Johann Sebastian Bach'a ait Sol majör 3 numaralı Brandenburg Konçertosu ile devam.

Johann Sebastian Bach'ın sol majör 3 numaralı Brandenburg Konçertosunu Paul Dyer yönetimindeki Avustralya Brandenburg Orkestrası'ndan dinlediniz. Operalarıyla tanınan İtalyan besteci Giacchino Rossini'nin korno ve piyano için kaleme aldığı prelüt, tema ve varyasyonlar var sırada.

Giacchino Rossini'nin Prelüt, Tema ve Varyasyonlarını, Korno'da Mindaugas Gezevicius, Piyano'da Ala Bendoratyan eşliğinde seslendirdi. Programımız Barok dönemin en önemli isimlerinden Antonio Vivaldi'nin 484 katalog numaralı Mi minör Fagot Konçertosu'yla devam ediyor. Solist Alexander

Antonio Vivaldi'nin Mi Minör Fagot Konçertosunu solist Alexander Radosavljevich ve Günter Piler yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Aram Haçaturyan'ın Lenin ödülü kazanan 1954 tarihli Spartaküs balesinden Spartaküs ve Frigia'nın Adagio'suyla devam ediyoruz.

Aram Haçaturyan'ın Spartaküs Balesi'nden Spartaküs ve Frigia'nın Adagio'sunu Vyacheslav Blinov yönetimindeki Ukrayna Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız 1973 doğumlu İspanyol besteci Bernard Vivancos'un a cappella koro için Salve Decos başlıklı eseriyle sona eriyor.

0: Bernard Vivancos'un Salve Dekos başlıklı eserini Zygvart Klava yönetimindeki Letonya Radyo Korosu seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste yeni yasama yılının açılışında konuştu. Erdoğan, meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi, Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Herkes için samimiyet sınavıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin de Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi. Tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Adı gibi AK ve PAK olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler art arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının açılışına özel resepsiyon verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin izleme komisyonunun en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bütün partilerle temasa geçerek en uygun formülü ortaya koyarız, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin olağan akışında ilerlediğini söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini söyledi. Hangi alanlarda ilave adım ihtiyacı var, bunu değerlendireceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 65'e yükseldi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Hakemler soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda ilk etapta iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. Mahsur kaldığı değerlendirilen 3 işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan orduları Birliğin Gücü 2026 tatbikatı

da gövde gösterisi yaptı. Hocavent'te gerçekleştirilen seçkin gözlemci gününe katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, barış için, yaşamak için savaşa en iyi şekilde hazırlanacağız mesajını verdi. Barış içinde yaşamak için savaşa en iyi şekilde hazırlanacağız mesajını verdi. 3500'den fazla personelin katıldığı yerli ve milli silah sistemleriyle sürü dronların kullanıldığı dev tatbikatta temsili terör hedefleri tam isabetle imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken ABD Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre ABD, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedim. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlıkları için harekete geçtiği duyuruldu. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da ve Suriye'nin güneyindeki baskınlarını da sürdürüyor. Spor. A Milli Futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Haberleri sunduk.

Johann David Heinehe'nin sol majör orkestra için uvertüründen bölümler dinlediniz. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Koloniensis seslendirdi.

Johann Friedrich Fasch'ın sol majör, flüt, obua ve yaylı sazlar için konçertosundan bölümler dinlediniz. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. Solistler Günter Höller ve Helmut Hücke idi.

Karl Stamitz'in re majör keman, viola ve orkestra için senfoni konçertantından bölümler sunduk. Marcel Kuro yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. Solistler Ulrich Grelin ve Ulrich Koch'tu.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 586 sayılı Alman danslarından bölümler dinlediniz. Johannes Wildner yönetimindeki Capella Istropolitana seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzik'le Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. Geçen programda ülkesinin doğası, tarihi ve efsaneleriyle beslenen Jan Sibelius'un eserleri eşliğinde Finlandiya'da bir yolculuğa çıkmıştık. Bugün senfonik şiirin ve programlı müziğin bir başka ustası Franz Liszt'in ülkesine Macaristan'a gidiyoruz. Yolculuğumuza Doborjan'dan başlıyoruz. Macar Krallığı'na bağlı olan Doborjan, günümüzde Avusturya sınırları içindeki Sopron bölgesinde Macaristan sınırına yakın bir konumda yer alır ve Riding adıyla bilinir. Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, 1811 yılında bu küçük köyde dünyaya gelir, çocukluk yılları da burada geçirir. Esterhazy ailesinin hizmetinde çalışan, aynı zamanda müzikle ilgilenen babası Adam Liszt, Franz'ın ilk piyano öğretmenidir. Yeteneğiyle kısa zamanda dikkatleri üzerinde toplayan Franz Liszt, henüz 9 yaşındayken konserler verir, ülkesinde ve Avrupa'da tanınmaya başlar. Macar soyluları bu küçük dahiye maddi destek sağlamayı kabul edince, Franz Liszt babasıyla birlikte Viyana'ya gider. Burada Karl Czerny'den piyano, Antonio Salieri'den kompozisyon dersleri alır. Daha sonra müzik eğitimine Paris'te devam eder. Beste ve müzik teorisiyle daha yakından ilgilenir. Berlioz, Chopin ve Paganini gibi dönemin önemli sanatçılarıyla karşılaşması onun hem piyanist hem de besteci kimliğinin gelişmesinde etkili olur. Babasının ölümünden sonra bir süre müzikten uzaklaşsa da 1830 devriminin yarattığı ortamla birlikte yeniden sanata yönelir. Liszt'in yaşadığı yıllarda Macaristan Habsburg yönetimi altındaki çok uluslu bir imparatorluğun parçasıdır. Ancak 19. yüzyılda Macar ulusal kimliğinin güçlenmesiyle birlikte Macar dili, kültürü ve müziği de önem kazanır. Bu durum çocuk yaşta ülkesinden ayrılan ve yaşamının büyük bölümünü Avrupa'nın farklı yerlerinde geçiren Liszt'i de etkiler. Macaristan'la bağını hiç kaybetmeyen besteci, Avrupa'nın tanınmış piyanistleri arasında yerini alırken Macar kimliğini de eserlerinde ortaya koyar. Ülkesinin halk müziği ve kültürel mirası besteciliğinde önemli bir yer tutar. Macar halk müziğinden ve geleneksel danslarından yararlandığı eserlerinde virtüözüyle ülkesinin kültürünü bir araya getirir. Macar rapsodileri akla gelen ilk örnektir. İki numaralı do diyez minör rapsodisi en tanınmış olanıdır. Şimdi sizlere bu eseri sunuyoruz. Piyanist Vladimir Horowitz seslendiriyor.

Franz Liszt'in 2 numaralı Do diyez minör Macar Rapsodisi'ni dinlediniz. Piyanist Vladimir Horowitz seslendirdi. Liszt'in 1872 yılında bestelediği impromptu, solo piyano için yazılmış kısa bir eserdir. Nocturne adıyla da anılan eser, Liszt'in geç dönem piyano müziğinin sakin ve içe dönük yönünü yansıtır. Liszt'in ileri dönem müzik dilindeki incelikleri ve armonik arayışları göstermesi açısından dikkat çekici olan bu eseri, piyanist Vladimir Horowitz'in yorumuyla dinliyorsunuz.

Franz Liszt'in 191 eser sayılı impromptüsünü dinlediniz. Piyanist Vladimir Horowitz seslendirdi. Liszt, sanat yaşamının ilerleyen yıllarında orkestra müziğine yönelir. Edebiyat, tarih, doğa ve mitolojik konuları müzik yoluyla anlatan senfonik şiir türünün de öncülerinden biri olur. Böylece müziğinde yalnızca Macaristan'ın kültürel dünyasına değil, farklı edebi ve tarihi anlatılara da yer verir. Macaristan başlıklı senfonik şiiri, Liszt'in Macaristan'a olan bağlılığını en açık biçimde ortaya koyduğu eserlerden biridir. 1854'te önce iki piyano için vatanına övgü olarak bestelemiş, daha sonra orkestra için düzenlemiştir. Orkestra versiyonu 1856'da Budapeşte Ulusal Tiyatrosu'nda ilk kez seslendirilen eserde, kahramanlık havaları, marşlar, çigan müziği gibi unsurlarla Macar karakteri vurgulanır. Macaristan adlı senfonik şiiri dinliyorsunuz. Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Eserin bölümleri Allegro agitato, un poco più mosso, sempre agitato assai, andante allegro.

Franz Liszt'in Macaristan başlıklı 9 numaralı senfonik şiirini dinlediniz. Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Liszt'in senfonik şiirlerinde yalnızca Macaristan'ın tarihine ve kültürüne değil, edebi ve tarihi alıntılara da yer verdiğini görürüz. Bunun dikkat çekici örneklerinden biri Mazeppa senfonik şiiridir. Victor Hugo'nun aynı adlı eserinden esinlenen eser, Kazak lider Ivan Mazeppa'nın dramatik yaşam öyküsünü konu alır. Liszt, Mazeppa'nın yaşadığı mücadeleyi hızlı ritimler ve belirgin karakter değişimleriyle müziğe aktarır. Eser, ağır bir mücadele ve düşüşün ardından gelen yeniden doğuş ve zafer duygusuyla sonlanır.

Liszt'in Mazeppa adlı senfonik şiirini dinlediniz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Franz Liszt'in eserlerinden örnekler eşliğindeki Macaristan turumuzun ilk bölümü burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda Macaristan'daki yolculuğumuz devam edecek. Tekrar buluşmak dileğiyle ses kayıtı Ahmet Kurt, teknik yapımda Zühal Ergür ve spikeriniz ben Deniz Nuh'un hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. Andreas Brandhallet ve Soren Rostage ikilisinin 11 Eylül'de Naxos etiketi altında yayınlanan ve 20. yüzyıl bestecileri Francis Poulenc, Samuel Barber ve Ernst von Dohnanyi'nin cello sonatlarından bir seçkiyi içeren albüm dağarcı sanatçıların her bir bestecinin kendine özgü müzikal diline yönelik yorum yetkinliği ile öne çıkıyor. Macar besteci Dohnanyi'nin henüz 20'li yaşlarının başında yazdığı, Macar cellist Ludwig Laval'a ithaf ettiği ve ilk seslendirmesi aynı yıl Londra'da gerçekleşen Opus 8 sıra numaralı violonsel sonatı Brahms etkisinin belirgin olduğu, Dohnanyi'nin müzikal kişiliğinin net biçimde duyulduğu ve violonsel ve piyanonun birbirine denk iki anlatıcı gibi rol aldığı özgün yapıtlardan. 1987 Kopenhag doğumlu Andreas Brandhallet'in müzik eğitimi güçlü bir İskandinav geleneğine dayanıyor. İlk violonsel derslerini Danimarka Kraliyet Orkestrası'nda violonsel sanatçısı olan babası Ingemar Brandhallet'ten alan sanatçı, eğitimini Kopenhag'daki Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi'nde İsveçli cellist Mats Rodén ile sürdürdü. Ardından Stockholm'daki Kraliyet Müzik Yüksekokulu'nda İsveçli cellist ve pedagog Torleif Theden ile çalıştı. 2007 yılında uluslararası Paolo Violonsel yarışmasında birincilik derecesini elde eden Andreas Brandhallet, 2008 ila 2011 yılları arasında BBC Radyo 3'ün seçkin genç müzisyenlerin belirli bir süre BBC bünyesinde desteklendiği bir sanatçı gelişim programı olan Yeni Kuşak Sanatçılar programına seçilerek uluslararası kariyerindeki yükselişini sürdürdü. 2015 yılında Kopenhag'da saygın Carnason ödülüne değer görülen sanatçı 2022'den bu yana Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi'nde dersler vermekte. Violonsel repertuarının farklı dönemlerine uzanan seçkin kayıtlarla dikkat çeken sanatçının Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdiği ve Tchaikovsky, Robert Schumann ve Saint-Saëns'un violonsel konçertolarını içeren ilk albümü 2008 yılında EMI etiketi altında yayınlandı. Bunu 2010 yılında Frédéric Chopin'ın, Polonyalı bestecinin kendisinin verdiği ve opus numarasıyla basılan son eseri olan violonsel sonatının da yer aldığı ikinci albüm izledi. 2015 yılında Edward Grieg'in violonsel ve piyano için yazdığı eserlerin tamamını, 2017 yılında ise Gabriel Fauré'nin violonsel ve piyano repertuarının bütününü BIS etiketi için kaydeden Brandhallet'in, Lars Ulrik Mortensen yönetimindeki Concerto Copenhagen ile Haydn'ın iki violonsel konçertosunu kaydettiği albüm ise sanatçının albüm kataloğunda dönemsel icra anlayışını öne çıkaran mühim bir içerik. Da Capo Records etiketi altında yayınlanan Paul von Klenau'nun piyano konçertosunun dünya premieri kaydının yanı sıra bariton Johannes Weiser ile C-Max Classics için kaydettiği Visiting Greek albümüyle olumlu eleştiriler alan Soren Rostage ise İskandinav müzik çevrelerinin öne çıkan piyanistleri arasında yer alıyor. Akademik alanda da etkinliğini sürdüren Rostage, Aarhus Kraliyet Müzik Akademisi'nde görev yapmakta ve Aarhus Uluslararası Piyano Yarışması'nın jüri başkanlığını yürütmekte. Andreas Brandhallet ve Soren Rostage ikilisinin 11 Eylül'de Naxos etiketi altında yayınlanan son albümlerinden bir kayda kulak veriyoruz. Sanatçılar Ernst von Dohnanyi'nin Opus 8 sıra numaralı violonsel sonatını seslendiriyor. Ernst von Dohnanyi'nin Ludwig Laval'a ithaf ettiği ve ilk seslendirmesi Macar bestecinin kendisi ve Ludwig Laval tarafından Londra'da 4 Aralık 1899'da gerçekleşen yapıt 4 bölümden oluşmakta. Birinci bölüm Allegro Manon Troppo. İkinci bölüm Scherzo Vivace Assai. Üçüncü bölüm Adagio Non Troppo. Dördüncü bölüm Tema con Variazioni Allegro Moderato.

Andreas Brantalit ve Søren Rostage ikilisinin 11 Eylül'de Naxos etiketi altında yayınlanan ve 20. yüzyıl bestecileri Francis Poulenc, Samuel Barber ve Ernst von Dohnányi'nin çello sonatlarından bir seçkiyi içeren albüm dağarcığından bir kayda kulak verdik. Sanatçılar, Macar besteci Ernst von Dohnányi'nin Opus 8 sıra numaralı violonsel sonatını seslendirdi. Esme Kuartet üyeleri adını Korece'de kız kardeş anlamına gelen Nui sözcüğünden alan son albümlerinde müzik tarihinde derin izler bırakan iki kardeşin, Mendelssohn kardeşlerin en içli dönemine uzanmakta ve Felix ve Fanny Mendelssohn'un bu zaman içinde bestelediği eserlerinden bir seçkiyi odağına almakta. Bu bağlamda albüm dağarcığı, Fanny Mendelssohn'un yaşamının son yılında bestelediği mi bemol majör yaylı çalgılar dörtlüsü ile kız kardeşinin ani ölümünün ardından Felix Mendelssohn'un bestelediği fa minör 6. yaylı çalgılar dörtlüsünü içermekte. Albümde ayrıca Koreli Amerikalı besteci Yuri Seo'ya sipariş edilen ve bestecinin dilimize anne, kız kardeş şeklinde çevirebileceğimiz ve Eon Mayonu Onayadan adlı geleneksel Kore şarkısından esinlendiği yapıtının ilk seslendirmesi de yer almakta. Esme Kuartet üyeleri bu şarkıyı, eser sevenlerin bir araya geldiği, kalplerin huzur bulduğu, uzak ve dingin bir yere çağrıştırıyor. Sunduğu sakin teselli duygusu, Mendelssohn kardeşlerin müziğinin duygusal dünyasıyla örtüşüyor, sözleriyle tanımlıyor. 2016 yılında Almanya'nın Köln kentinde bir araya gelen Koreli müzikçiler tarafından kurulan topluluğun adı eski Fransızcadaki Esme, sevilen anlamını içeren sözcükten gelmekte. Esme dörtlüsünün bugünkü kadrosu, kemancılar Bonnie P. ve Yuna Ha, viyolacı Dimitri Murat ile cellist Yeun Heo'dan oluşuyor. Londra'nın köklü müzik

geleneğinin simge mekanlarından Wigmore Hall'da düzenlenen Uluslararası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yarışması, Esme Dörtlüsü'nün uluslararası ölçekte tanınırlık kazanmasında ve oda müziği alanındaki konumunun güçlenmesinde rol oynayan en etkin unsurlardan. Bu yarışmada elde ettikleri birincilik ödülünün yanı sıra Mozart, Beethoven, Pro Quartet ve Esterházy Vakfı ödüllerine de değer görülerek toplam 5 ödül kazanmaları, Esme Dörtlüsü üyelerini yarışma tarihinin öne çıkan toplulukları arasına taşımakta. Noi, topluluğun Alpha Classics için kaydettiği 3. albüm. Konsept aynı zamanda topluluğun 10. kuruluş yılına özgü bir kayıt. Sanatçıların Fransız plak şirketi Alpha Classics için Beethoven, Unsig Chin ve Frank Bridge'in eserlerinden seçme bir dağarcığı seslendirdiği To Be Loved albümü 2020 yılında yayınlanmış, New York merkezli klasik müzik radyo istasyonu WQXR tarafından 2020 yılının en iyi klasik müzik albümlerinden biri seçilmişti. Sanatçıların ikinci albümü Yes Sorry, Sound from the Past ise 2023'te yayınlanmıştı. Esme Quartet'in 4 Eylül'de Alpha Classics etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak veriyoruz. Sanatçılar, Felix Mendelssohn'un Opus 80 sıra numaralı Fa minör tondaki 6. Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü seslendiriyor. Eser 4 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Allegro Vivace Assai, 2. bölüm Allegro Assai, 3. bölüm Adagio, 4. bölüm Allegro Molto.

0: 2016 yılında Almanya'nın Köln kentinde bir araya gelen Koreli müzikçiler tarafından kurulan Esme Quartet'in 4 Eylül'de Alpha Classics etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak verdik. Sanatçılar, Felix Mendelssohn'un Opus 80 sıra numaralı Fa minör tondaki 6. yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendirdi. Bir dünya sahne ve stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. İlk konuğumuz 1838-1873 yılları arasında yaşayan Fransız besteci Alexis de Castillon. Languedoklu aristokrat bir ailenin üyesi olarak dünyaya gelen Castillon, önce memleketi Chartres, ardından Paris'te çok yönlü genel ve sanatsal eğitim aldı. 1849'dan itibaren Delio de Savignac'ın öğrencisi oldu. Fakat ebeveynleri onun müzik kariyeri yapmasına izin vermek niyetinde değildi. Ve 1856'da Saint-Cyr askeri

Akademisi'ne kaydoldu. 10. Croisière alayına, ardından imparatorluk muhafızlarına atandı ve 1861'de ordudan ayrılarak kendini besteciliğe adadı. Eğitimini Victor Massé ve César Franck'la tamamladı. Kültürlü, şehirli bir aristokrat olan Castillon, kendini Paris'in kültürel hayatına bıraktı ve Prens Poniatowski'nin çevresinde sık sık Pastelup konserlerine katıldı. Bazı önde gelen Fransız müzisyenlerle dost olan Castillon, 1871'de Société Nationale de Musique'in kuruluşunda yer alarak ilk sekreteri oldu. Besteci en iyi zamanlarında bile kırılgan bir sağlık durumuna sahipti. Fransa-Prusya Savaşı sırasında gönüllü olarak çalışırken hastalandı ve terhis edildi. 2 yıl sonra, henüz 34 yaşındayken, yine yüksek ateşten kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldü. Castillon'un müziği bazen karışık eleştiriler alsa da, bestecinin zamansız ölümünden sonraki yıllarda eserleri ün kazandı. Castillon, orkestra müziğine yaptığı birkaç önemli katkı yanında, geride güçlü ve sofistike bir oda müziği külliyatı bıraktı. Üslubu yalnızca César Franck'ın biçimsel ve armonik etkisini değil, başta Beethoven ve Schumann olmak üzere Alman müziğinin etkilerini de yansıtır. Castillon'un 1871 yılında piyano ve orkestra için bestelediği Opus 12 Re Majör Konçerto'ya yer vereceğiz. Son derece incelikli, güzel ve melodik bir yapıya sahip olan bu romantik eseri Aldo Ciccolini'ye, Georges Prêtre yönetimindeki Monte Carlo Filarmoni Orkestrası'nın eşliğiyle dinliyoruz.

0: Alexis de Castillo'nun Opus 12 Re majör piyano konçertosunu Aldo Ciccolini'ye George Pretre yönetimindeki Monte Carlo Flermoni Orkestrası'nın eşliğiyle dinledik.
1: Radyo 3.
0: Stanisław Moniuszko 19. yüzyıl Polonya'sının önde gelen opera bestecisiydi. Yanı sıra Chopin ile Szymanowski arasındaki boşluğu dolduran sanatçı olarak anılmakta. Operalar dışında orkestral müzik de besteledi ve sunacağımız kayıt, lirik tarzının vokal olmayan yapıtları da mükemmel biçimde işlediğini ortaya koyuyor. Komik operası Hrabina, unutulmaz tematik müziklerinin yanı sıra en popüler ve ünlü sahne eseri Halka'nın Polonya Romalı dans sahnelerini de içeren süitte, Moniuszko, ülkesinin ulusal mirasından özgür ve yaratıcı bir şekilde faydalanmış. Dinliyoruz.

0: Radyo 3.
1: Polonyalı besteci Stanisław Moniuszko'nun Hrabina başlıklı operasından tema ve danslar içeren bale süitini Antoni Witt yönetimindeki Varşova Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Saklı notaların bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu da söyledi. Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Herkes için samimiyet sınavıdır, dedi. Manisa'nın Soma ilçesindeki özel işletmeye ait bir maden ocağında dün henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, 2 işçi ise kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında işletmenin genel müdürü ve yardımcısıyla bazı müdürler, vardiya amirleri ve mühendisler bulunuyor. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kişi adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı ise 65'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlar konusunda atılan adımları anlattı. Mehmet Şimşek, buradaki konuşmasında "Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk," dedi. Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı. Kars merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda da 5 kişi yakalandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Konuyla ilgili iddianamede 6 kişi hakkında suç delillerini yok etmek, resmi belgede sahtecilik ve yalancı tanıklık

ortaklık suçlamalarında bulunuldu. İddianame kapsamında 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. Şüpheliler arasında eski bakanın kız kardeşi Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kurişli, yeğeni Hilmi Tuna Kuriş de yer alıyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla beyanı alınan Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Aksu, yönetmen Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Eski istihbaratçı hükümlü Enver Altaylı, Kozinoğlu soruşturmasında da kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklanmıştı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliği derinleşiyor. Üç ülkenin savunma bakanları Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Çikovani görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır çağrısı yapıldı. Saldırıya Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan da tepki geldi. Husilerin Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan santrali hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aştığına dikkat çekildi. Spor. Sayın dinleyiciler, Amilli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Anadolu Efes, Avrupa Basketbol Ligi Euroleague'deki mücadelesine devam ediyor. Temsilcimiz Euroleague'in 3. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımına 77-72 yenildi. Haberleri dinlediniz.

86 yıl önce Birleşik Krallık'ın Galler bölgesindeki Treforest Pontybridge'de dünyaya geldi. Şarkı söylemeye kilise korosunda başladı, okul korosunda devam etti. ...1962'de Güney Galler'in yerel beat gruplarından Tommy Scott and the Senators topluluğundaydı. Gitarını ve davulunu bir yana bırakmış, en etkileyici enstrümanını, sesini kullanmaya başlamıştı. ...1966'da Angry Bird Humperdinck'i de keşfedecek olan müzisyen ve menajer Gordon Mills, 1964 yılında orada, Galler'de buldu onu. Thomas Jones Woodward olan adını Tom Jones'a, İngiliz yazar Henry Fielding'in 1749'da yayınlanan The History of Tom Jones, A Foundling romanındaki kahramanın ismine dönüştürdü, genç Galli'yi doğruca Londra'ya götürdü. İlk 45'liği tam bir fiyaskoydu. Ama hemen ardından kaydettiği It's Not Unusual, 1965'in en çok satan plakları arasında yer alacaktı. Galler Kaplan'ın sesi bir yıl sonra bir Jerry Lee Lewis bestesinden yükselecek, Green Green Grass of Home, 26 yaşındaki Tom Jones'u Britanya ve Amerika listelerinde zirveye yükseltecekti. Kim bilir bu ezgiyi söylerken kendi evinin yeşil

Çayırlarını özlüyordu belki de Tom Jones. Çocukluk ve gençlik günlerini. 17 yaşındayken eşi Linda ile evlendiği ve ilk çocuğu Marcus'ın doğduğu zamanları. O zamanlar artık geride kalmıştı. Büyük Britanya'nın Galler Kaplanı'ydı şimdi o. Belki görüntüsünden, gür kıvırcık saçları, çakmak çapak yanan gözlerinden ötürü yakıştırmışlardı Tom Jones'a Galler Kaplanı lakabını. Belki de sesinden dolayı. Sesi öylesine gürdü ki daha okul yıllarında ulusal marş söylenirken tek başına bütün sesleri bastırır, öğretmeni onu sesini alçaltması için uyarırdı. Bir eleştirmenin de yazdığı gibi o gallerde şarkı söyler, sesi ta Londra'ya ulaşırdı. ...1950'lerde gallerdeki yerel kulüplerde 64'ten başlayarak plaklardan duyulan o ses 1965'te beyaz perdede de duyurdu kendini. Sean Connery'i, Claudine Auger, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi ve Rick Van Nutter'in eşlik ettiği 007 James Bond filminin ezgisini Galler Kaplanı Tom Jones söyledi. Terence Young'ın yönettiği filmle aynı adı taşıyan ezgiyi her zamanki gibi John Barry yazıp bestelemişti. Müzik kılavuzumuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır eşliğinde bugüne getirdiğim bu Bond filmi ezgisinde Tom Jones'un 61 yıl öncesinden yankılanan sesi Thunderball.

Müzik dünyasının kaplanlar ülkesiydi, Birleşik Krallığın Wales, Galler eyaleti. Tom Jones'tu o kaplanlardan biri. Bir başkası da Galler'in başkenti Cardiff'in işçi mahallesi Tiger Bay'de, Kaplan Körfezi'nde doğan Shirley Bassey. The Tigress of Tiger Bay, Kaplan Körfezi'nin dişi kaplanı adını biraz da bu nedenle takmışlardı ona. Ve Galler'in dişi kaplanı Shirley Bassey, 1962 yılından yankılanan sesiyle bir Gilbert Beco bestesini yorumluyor, 60'lı yılların Avrupa müzik ikliminde devam eden yolculuğumuzda. Amenton ya da Bassey'in Carl Sigman imzalı İngilizce liriklerle seslendirdiği gibi What Now My Love...

Henry ve Eliza Bassey çiftinin 7. çocuğuydu. 1937 Cardiff Tiger Bay doğumlu Shirley ve Veronica Bassey. Babası Henry Nijerya asıllı bir denizci, annesi Eliza İngiltere'nin kuzeyinden bir ev kadınıydı. Shirley 3 yaşındayken birbirlerinden ayrılacaklar ama ailenin bütünlüğünü korumak için sık sık bir araya gelmeye devam edeceklerdi. Şarkı söylemeye de o bir araya gelişlerde erkek kardeşiyle düetler yaparak başladı Shirley. 15 yaşında okuldan ayrılıp yerel bir emaye fabrikasında çalışmaya başladığında Cardiff'in yerel kulüplerinden birinde devam etti şarkı söylemeye. Orkestra şefi Jack Hilton'ın onu bu kulüplerden birinde keşfetmesiyle 1955'te Londra'ya gitti. Sonrasında ise Al Reed'in Such Is Life şovuyla Londra'da sahne alışı, 57'de ilk plak sözleşmesi ve ardından ilk 45'liği Banana Boat Song'la listelerde yükselişi. 60'lı yıllara Reach for the Stars ve Climb Every Mountain'la giren Shirley Bassey, 1963'te bir Jerry Leiber, Mogol, Carlo Donida, Mike Stroller ezgisiyle yine listelerdeydi. I Who Have Nothing.

1963'te seslendirdiği bu Jerry Leiber, Carlo Donida ezgisinde I Who Have Nothing, hiçbir şeye sahip değilim diyordu ama sahip olduğu çok şeyi vardı Shirley Bassey'nin. Nijerya kökenli babasından tevarüz ettiği siyahi hançeresi, duygulu ve coşkulu bir söyleyişle bütünleşen gümbür gümbür sesi, doğa vergisi müzik yeteneğini etkileyici şovlara dönüştüren sahne becerisi ve dünyanın dört bir yanındaki Shirley Bassey hayranları. O hayranlar Shirley'nin sesini 1963'ün beyaz perdesinde de duydular. Guy Hamilton'ın yönettiği Sean Connery, Honor Blackman ve Gert Fröbe'li Goldfinger'ı izlerken John Barry'nin bu üçüncü James Bond filmi için bestelediği ezgiyi Leslie Bricusse, Anthony Newley ikilisinin sözleriyle Galli şarkıcıdan dinlediler. Goldfinger.

James Bond filmlerinde şarkı söyleyen ikinci Britanyalıydı Cardiff'li Shirley Bassey. Londralı Matt Monro ise ilki. Ian Fleming'in 007 James Bond romanları dizisinin 3. kitabından uyarlanan 2. Bond filmi From Russia With Love getirmişti Monro'nun sesini pelikülleri. Büyük bölümü İstanbul'da çekilen filmi Terence Young yönetmişti. Jeneriğinde Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendariz, Robert Shaw ve Lotte Lenya ile birlikte Hasan Ceylan ve Bülben Uz gibi Türk oyuncuların isimleri de akarken Matt Monro da John Berry'nin notalarıyla Rusya'dan sevgilerini göndermişti seyircilere. From Russia with Love.

1963 yapımı From Russia With Love'dan 3 yıl sonra sesiyle yine periküllerdeydi Matt Monroe. Bu kez İstanbul'dan değil Afrika'dan sesleniyordu izleyicilere. Dilinde yine John Barry'nin notaları vardı ama bu kez bir Bond filmi için değil de bir doğa ve çevre filmi için bestelemişti John Barry bu ezgiyi. Yıllarını Kenya'da aslanlar arasında geçiren Joy Adamson'ın birebir yaşadıklarını anlattığı Born Free, Özgür Doğanlar kitabından yola çıkarak James Hill yönetmişti bu filmi. Joy Adamson'ı canlandıran Virginia

McKenna'yla Adamson'ın eşini oynayan, Virginia'nın gerçek yaşamda da eşi olan Bill Travers vardı filmin başrollerinde. Bir de dişi aslan Elsa ve yavruları. Matt Monroe ise John Barry'nin filmle aynı adı taşıyan bestesini Don Black'in yazdığı liriklerle yorumlamıştı. Born Free.

1930 yılında Terry Parsons adıyla Londra'da doğmuştu. 1966'nın İngiliz ekranında Born Free, Özgür Doğanları anlatan Matt Monroe. Babası Frederick, Matt o zamanki adıyla Terry, 3 yaşındayken ölünce annesi Alice hastalanmış, bakıcı aileler yanında yaşayan Terry, 14'ünde okulu bırakarak çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştı. 18'inde askere alınarak Hong Kong'a gönderildi genç Terry. İzleyiciler karşısında ilk kez orada şarkı söyledi. Birçok yarışmaya katılıp birinci seçilince Hong Kong'daki İngiliz radyosunda solo programlara başladı. Askerlik görevini bitirip de Londra'ya döndüğünde müziği bırakmak da Terry'nin niyeti. Ne var ki müzik onu bırakmadı. Ünlü bir plak firmasının patronu olan piyanist Arthur Winfried, yakın dostu gazeteci Matt White'ın adını babasının ismi Monroe ile birleştirerek Terry Parsons'ı Matt Monroe'ya dönüştürdü. İlk plaklarında Frank Sinatra'nın söylediği ezgileri kendince yorumlayan Matt, 1960'larda Büyük Britanya'nın gözde erkek sesleri arasında yer aldığı yıllarda da devam etti coverlar yapmaya. Yani ilk kez başkalarınca söylenmiş ezgileri kendi yorumuyla yeniden seslendirmeye. Ve Matt Monroe şu anda iklimlere yolculuğumuzda da bir cover yaparak tüm zamanları aşan bir High Zealot Alex North ezgisini seslendirmek üzere. Unchained Melody.

Bu cuma öğlesinde TRT Radyo 3'teki iklimlere yolculuğumuzda söylediği tüm zamanları aşan bu I Zaret Alex North ezgisini 1965 yılında seslendirmişti Matt Monroe. 35 yaşındaki Londralı şarkıcı başka solist ve toplulukların ezgilerini yorumlamayı o yılda sürdürecek, bu yorumları arasında bir Beatles ezgisiyle yer alacaktı. All My Loving.

All My Loving, Matt Monroe 1965'te seslendirmişti ama John Lennon ve Paul McCartney ondan iki yıl önce 1963'te yazıp bestelemişlerdi bu ezgiyi. Sonra da Lennon ritim gitarını, McCartney de bas gitarını alarak kayıt stüdyosunda mikrofon başına geçmiş, The Beatles'ın diğer iki üyesi George Harrison solo gitarı, Ringo Starr da davuluyla onlara katılmış ve kaydın sonunda Beatles efsanesinin her zaman çalınan plaklarından biri ortaya çıkmıştı. All My Loving. Close.

The Beatles'ın 4. 45'liğiydi. 1963'te kaydettikleri Lennon McCartney imzalı All My Loving. George Harrison, Paul McCartney, John Lennon ve Ringo Starr'ın bu 4 Liverpool'lu gencin ilk 45'liklerinde de yine bir Lennon McCartney ezgisi vardı. Ve 1962 Ekim'inde Love, Love Me Do, You Know, I Love You diyerek hafif müzik tarihinde Beatles canı başlatmışlardı. Thank you.

İlk plaklarını 1962'de yapmışlardı ama 1956'da atılmıştı Beatles'ı başlatacak adımlar. O yıl Liverpool'un Walton Parish Kilisesi'ndeki bir rock konserinde tanıştıklarında John Lennon 16, Paul McCartney 14 yaşındaydı. Her ikisi de başka başka rock gruplarında gitar çalıyordu. Daha sonra Paul'ün okul arkadaşı George Harrison da katıldı onlara. Üçü de işçi sınıfından gelen bu Liverpool'u yeni yetmeler kendilerine Quarryman adını verdiler ve kentin arka sokaklarındaki küçük bir kulüpte çalmaya başladılar. 1960'da yeni kurulan birçok İngiliz rock grubu gibi o dönemde rock müziğinin Avrupa'daki tapınağı sayılan Hamburg'a düştü yolları. Bu arada Pete Best ve Stuart Sutcliffe'in de aralarına katılmasıyla sayıları 5'e çıkmış, isimlerini önce Moondogs, sonra Moonshiners, ardından da Silver Beatles'a dönüştüren beşli, sonunda The Beatles adında karar kılmıştı. Ülkelerinden önce Almanya'da tanınan ve büyük bir hayran kitlesi edinen 5 kişilikli Beatles'lar 1960'ta gittikleri Hamburg'dan 1,5 yıl sonra döndüler ülkelerine. Pete ve Stewart'ın ayrılmasıyla sayıları 3'e indiyse de Ringo Starr'ın katılmasıyla 4'e çıktı ve The Beatles böylece son şeklini aldı. 1962'de listeleri alt üst eden az önce dinlediğimiz ilk 45'liklerini 1963'te ikincisi izledi ve Liverpool'u bu 4 genç bu 45'liklerinde de birçok plaklarında olduğu gibi John Lennon, Paul McCartney ikilisinin yazıp bestelediği ezgiyi seslendirdi. Please, please me.

Plakları yok satarak listelerin zirvesine kurulurken müziklerinin yanı sıra 60'lı yılların genç kuşaklarını giyimleri, saç modelleri ve tavırlarıyla da derinden etkiliyordu The Beatles. İşte onların yine 1963 yılının tarihini ama bu kez Lennon McCartney'in değil de Bobby Scott ve Rick Marlowe'un imzalarını taşıyan bir 45'liği. A Taste of Honey.

Bobby Scott ve Rick Marlowe imzalı A Taste of Honey gibi zaman zaman başkalarının yazıp bestelediği ezgileri de seslendiriyorlardı ama ezici çoğunluk ilk iki kurucusunun John Lennon ve Paul McCartney'in bestelerindeydi Beatles plaklarında. Dört Liverpool'lu genç beni şimdi de 1963'ten 1965 yılına götürüyorlar. Lennon ve McCartney notaları ve liriklerinde kestikleri bir yolculuk biletiyle. Ticket to Ride.

1965, The Beatles 4 yaşında. Sesleri ve müzikleri dünyanın dört bir yanında. Yalnızca hafif müzikte yeni bir çağın simgesi değil bu dönem.

dünyaya bakışlarıyla da yeni bir yaşam biçiminin öncüleri aynı zamanda. Ve John, Paul, George ve Ringo'nun yine o yıl kaydettikleri plaklardan biri daha TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'ndan sunduğum iklimlere yolculuğumuzda. Girl!

Müzikli öykülerinde zaman zaman genç kızlar ya da kadınlardan söz ederlerdi John Lennon ve Paul McCartney. Az önce dinlediğimiz öyküdeki gibi adı yoktu bazen o genç kızın. Bazen de bir Fransız güzeliydi, Michel'di ismi. Ya da 1966'da yazıp bestelediğiniz Bağnaz İngiliz taşrasının terk edilmişliği içindeki yoksul ve yalnız Eleanor Rigby.

1962'de esmeye başlayan Beatles fırtınası haftaya kaldığımız yerden devam edecek sevgili dostlar. Önümüzdeki cuma gününün 12. saatinde yine TRT Radyo 3'te ve yine 1960'lı yılların Avrupa müzik ikliminde buluşmak üzere yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

Dönemlere yolculuk sona erdi. Maestro'nun günlüğü.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya TRT Ankara Radyosu yapımı olan Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Rus Orkestra Şeflik Ekolü'nün önemli temsilcilerinden olan Leonid Nikolaev'in yorumuyla Nikolay Miyaskovski'nin 26. senfonisi ile Darius Milhaud'un Provence Suite'inden seçtiğimiz bölümleri dinleyeceğiz. Leonid Vladimirovich Nikolaev, 1940 yılında Rusya'nın Nijni Novgorod bölgesinde küçük bir şehir olan Arzamas'ta doğdu. Müziğe olan yeteneği erken yaşta göze çarpan Nikolaev, yaşamının sonuna kadar kariyerini sürdüreceği ünlü müzik okulu Çaykovski Moskova Devlet Konservatuvarı'nın opera ve senfoni şefliği bölümündeki öğrenimini üstün başarıyla tamamladı. 1972-1973 yılları arasında Viyana'da Hans Swarovski ile çalıştı. Bu yıllar onun farklı bir orkestra geleneğini yakından tanımasına olanak sağladı. Bu tecrübenin Nikolaev'in gelecekteki yorumlarını farklı kılan derinliğin oluşmasında önemli bir etken olduğunun altını çizmek gerekir. 1974 yılında Berlin'de Herbert von Karajan Vakfı'nın Uluslararası Orkestra Şefliği yarışmasında kazandığı büyük ödül, Nikolaev'in kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Karajan ve Berlin Filarmoni Orkestrası ile birçok başarılı konser performansı gerçekleştirdi. Nikolaev'in 1969 yılında Moskova Konservatuvarı'nda başladığı öğretmenlik kariyeri, yetiştirdiği şeflik öğrencilerinin yanı sıra 1992-2008 yılları arasında konservatuvarın senfoni orkestralarının sanat yönetmeni ve şefi olarak verdiği konserlerdeki büyük başarısıyla perçinlendi. Nikolaev'in yaşamında konser salonuyla şeflik sınıfı birbirinden hiçbir zaman ayrılmayan iki unsur oldu. Bir yandan genç müzisyenleri yetiştirirken, bir yandan da Rusya'da ve başka ülkelerde büyük orkestraların başına geçti, başarılı yorumlara imza attı. Bugünkü programımızda Leonid Nikolaev'in yorumuyla dinleyeceğimiz ilk eser, Miyaskovski'nin 1948 yılında yazdığı Do Majör 26 numaralı senfonisi. Rus temaları üzerine başlığıyla da bilinen bu eser, bestecinin 27 senfonilik verimli kariyerinin son dönemine ait. 3 bölüm boyunca halk müziğini çağrıştıran ezgilerin büyük bir senfonik yapının içine ustaca yerleştirildiği yapıtta, melodiler geçmişe dönük birer hatıra olmanın yanı sıra, değişen, genişleyen ve orkestranın farklı renklerine bürünerek yeni anlamlar kazanan bir karaktere sahip. Senfonide özellikle uzun soluklu çizgiler ve bölümlerin birbirine bağlanmasındaki ustalık dikkat çekici. Şimdi Nikolay Miyaskovski'nin eser sıra numarası 79 olan 26 numaralı senfonisini Leonid Nikolaev yönetimindeki Moskova Radyo Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

Nikolay Miyavskovski'nin eser sıra numarası 79 olan 26 numaralı senfonisini Leonid Nikolayev yönetimindeki Moskova Radyo Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Programımızda Leonid Nikolayev'in yorumuyla dinleyeceğimiz ikinci eser, Fransız besteci Darius Milhaud'un 1936 tarihli Provence Suite'inden seçtiğimiz bölümler olacak. Kısa bölümler halinde ilerleyen suite'de dansı hatırlatan ritimler ve açık canlı orkestral renkler dikkat çekicidir. Miyaskovski'nin geniş ve hacimli senfonik düşüncesinden sonra bu müzikteki hafifliği duymak Nikolayev'in repertuvarının genişliğini de göstermektedir. Aynı şefin farklı besteciler karşısında orkestranın derinliğini, tınısını ve rengini nasıl dengelediğini duymak, bu ustalığa şahit olmak programımızın ana hareket noktası aslında. Şimdi Darius Milhaud'un Provence Suite'inden seçtiğimiz bölümleri dinleyelim. Moskova Radyo Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası'nı Leonid Nikolayev yönetiyor.

0: Darius Milhaud'un Provence Suite'inden bölümler dinledik. Moskova Radyo Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası'nı Leonid Nikolaev yönetti. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Burak Tüzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Semahat Şallı ve ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, Yorumlar Yorumcular'ın dinlemekte olduğunuz programının bizler açısından çok özel bir önemi var. Ve bugün büyük bir mutluluğu paylaşmak üzere birlikteyiz. TRT Radyo 3'te 1996 yılından bu yana yayınlanmakta olan Yorumlar Yorumcular, bugün tam 1500. Evet, 1500. programıyla karşınızda. 31 yıl ve 1500 program boyunca klasik müziğin büyük sanatçılarını ve onların seçkin yorumlarını kendilerine ulaştırmaya çalıştığımız, bu uzun yıllar boyunca ilgi ve desteklerini eksik etmeyen, kendileriyle müziği ve sevgiyi paylaştığımız Radyo 3'ün siz sevgili dinleyicilerine içten teşekkür ve sevgilerimizi sunuyor, daha nice programlarda birlikte olmayı diliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, her müzik dinleyicisinin olduğu gibi her program yapımcısının da diğerlerinden daha çok sevdiği besteciler ve sanatçılar vardır. 1974 yılından bu yana önce plak sonra CD olarak kayıtlarını biriktirdiğimiz, 1997 yılındaki ölümünden birkaç yıl önce kendisini iki resitalinde canlı olarak dinleme bahtiyarlığını yaşadığımız büyük Rus piyanist Sviatoslav Richter bizim için işte böyle bir sanatçıdır. Yorumlar Yorumcuların 6 Ocak 1996 günü yayınlanan ilk programı gibi bugünkü 1500. programını da Richter'in yorumlarına ayırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ...1915-1997 yılları arasında yaşayan Sviatoslav Richter, tüm zamanların en büyük piyanistlerinden biriydi. Seslendirdiği eserlerde yakaladığı duygusal ve düşünsel derinlik nedeniyle, piyanonun filozofu olarak da anılan Richter'in en büyük özelliklerinden biri de repertuarının genişliğiydi. Sanatçının Bach'tan Handel'e, Schubert'ten Schumann'a, Debussy'den Hindemith'e son derecede geniş bir repertuarı vardı. Richter bu geniş repertuarı içinde Rus bestecilerin eserlerine de özel bir önem vermişti. Çaykovski, Rahmaninov, Prokofiev, Şostakoviç hep bu repertuarda asli bir yer alan bestecilerdi. Biz Richter'i bugünkü programımızda Rus bestecilerin eserlerinde dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Şostakoviç'in Rus bestecilerin en büyüğü olarak nitelediği Modest Mussorgsky, Bir Sergiden Tablolar isimli eserini 10 bölümden oluşan bir piyano süiti olarak bestelemişti. Eserin esin kaynağı yakın zaman önce ölen ressam dostu Victor Hartmann'ın anısına açılan ve sanatçının resimlerinden oluşan bir resim sergisiydi. Mussorgsky'nin eseri boyunca sergideki tablolar arasında dolaşırız. Eserin başında ve tablo aralarında 5 defa tekrarlanan bir gezinti cümlesi tablolar arasında dolaşan besteciyi temsil etmektedir. Müzik tarihinin büyük piyanistlerine çalgıları üzerindeki ustalıklarını ve virtüözitelerini gösterme olanağı sağlayan eser, birçok besteci tarafından da değişik tarihlerde orkestralanmıştı. Bunlar arasında Ravel'in izlenimci paletiyle yaptığı orkestrasyon en çok sevilenidir. Müzik tarihi boyunca bu tablolar arasında kuşkusuz birçok büyük piyanist de dolaşmıştır. Ama bu resimlerin güzelliğini Richter'den daha iyi sergileyen sanatçı olmuş mudur? Bunda kuşkusuz Richter'in büyük bir piyanist olduğu kadar çok iyi bir ressam olması büyük rol oynamaktadır. Richter, ressam olarak kendisi de sergiler gerçekleştirmiş, tablolar sergilemişti.

Sevgili dinleyiciler, Richter bu eseri değişik tarihlerde birkaç defa kayda aldı. Müzik eleştirmenleri 1958'de Sofya'da bir resitalde canlı olarak yapılan kaydı bunların en iyisi olarak kabul ederler. Biz gene 1958'de Moskova'da yapılan stüdyo kaydını daha gösterişsiz, yalın ve güzel buluyoruz. Şimdi Mussorgsky'nin bir sergiden tablolarını piyanist Sviatoslav Richter'den bu kayıtta dinleyelim.

0: Mussorgsky'nin bir sergiden tablolarını piyanist Vyacheslav Richter'den dinlediniz.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, programımızın kalan bölümünde iki büyük Rus bestecinin, Çaykovski ve Rahmaninov'un solo piyano için kısa ve sevilen parçalarını dinleyeceğiz. Piyanist Sviatoslav Richter önce Çaykovski'nin eserlerini seslendirecek. Opus 40 2 numaralı hüzünlü şarkıyı dinliyoruz.

Tchaikovsky'nin Opus 42 numaralı hüzünlü şarkısını piyanist Sviatoslav Richter'den dinledik. Sanatçı bu kez bestecinin Opus 40 numara 8 La bemol majör valsini seslendiriyor.

Piyanist Svyatoslav Richter, Çaykovski'nin bir valsini seslendirdi. Şimdi de bestecinin Un poco di Chopin başlıklı parçasını sunuyoruz.

0: Piyanist Vyatoslav Richter, Çaykovski'nin Un Poco di Chopin başlıklı eserini seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, Sergei Rahmaninov yaşamı boyunca 24 prelüt besteledi. Şimdi bestecinin sanatını en üst düzeyde temsil eden bu prelütlerden üçünü sunacağız. İlk olarak Opus 23 dizisinden Fa diyez minör prelüdü, piyanist Sviatoslav Richter'in yorumuyla dinliyoruz.

Sergei Rahmaninov'un bir prelüdünü dinlediniz. Piyanist Sviatoslav Richter, şimdi de Opus 32 dizisinden bir prelüdü seslendirecek. La bemol minör prelüt.

Sergei Rahmaninov'un bir prelüdünü dinlediniz. Piyanist Sviatoslav Richter'i bu kez Rahmaninov'un en güzel prelütlerinden birinde dinliyoruz. Opus 32 dizisinden Sol Diez Minör Prelüt, Allegro.

0: Rahmaninov'un bir prelüdünü dinlediniz. Sol diyez minör prelüt, Allegro. Piyanist Sviatoslav Richter seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle Yorumlar Yorumcuların 1500. programında birlikte olduk ve büyük Rus piyanist Sviatoslav Richter'in yorumuyla Rus bestecilerin eserlerini dinledik. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Seval Köksal, Necmiye Şahin, gelecek hafta aynı saatte TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Pervanede takvimler Ekim'in ilk haftasını gösterirken sizlerle birlikteyiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır. Teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'la birlikte bu hafta Beyaz Perde'nin unutulmaz sahnelerine

Hayat veren eserleri buluşturan, sinema ve dünya müziği büyülü perdeden kalan ezgiler temasıyla karşınızdayız. Programın açılışını Pedro Almodovar'ın 2002 yapımı Able con Ella filminde bizzat perdeye yansıyan o özel sahneyle yapıyoruz. Brezilyalı usta Caetano Veloso'nun 2003 çıkışlı Viva la Tristeza albümünde yer alan Cucurucucu Paloma canlı kaydı bizlerle.

Pedro Almodóvar'ın La Piel que Habito filminin dramatik sahnelerine eşlik eden Por el Amor de Amar, İspanyol vokal Buika'nın 2011 çıkışlı Aynı adlı kısa çalar albümünden kulağımıza ulaşıyor.

2002 yapımı Frida filmine en iyi film müziği dalında Oscar ödülü kazandıran albümün öne çıkan parçası Paloma Negra'yı, Costa Rica doğumlu efsane sanatçı Chavala Vargas'ın eserlerinin de yer aldığı 2025 çıkışlı Las Rancheras de Siempre albümünden dinliyoruz.

2004 tarihli La Huderia albümündeki Nacien al Amor yorumuyla konuğumuz oluyor. Eser Tony Gatliff'in flamenco kültürünü anlattığı 2000 yapımı Vengo filminin kapanış temasıydı.

Balkan ezgilerini punk rock dokusuyla buluşturan Goran Bregovic ve Iggy Pop ortaklığı In The Death Car, Emir Kusturica'nın başrolünde Johnny Depp'e yer verdiği 93 yapımı Arizona Dream filminin ana müziklerinden biri.

Ridley Scott'un Oscar ödüllü Gladiator yapımında Hans Zimmer ile işbirliği yaparak filmin hüzünlü atmosferini inşa eden Ermeni düdük üstadı Civan Gasparyan, 2013 çıkışlı I Will Not Be Sad in This World albümünden A Cool Wind Is Blowing icrasıyla pervanede.

Alfonso Cuarón'un Büyük Umutlar sinema uyarlaması için özel olarak kaydedilen Besame Mucho yorumunu Yeşil Burun Adalı Yalın Ayaklı Diva Cesaria Evora'nın 98 tarihli Great Expectations Soundtrack albümünden dinliyoruz.

Dead Man Down filminde karakterlerin kırılma anlarına fon oluşturan Fransızca eser Oubli par la nuit, Fransız sanatçı Zaz'ın 2013 çıkışlı aynı adlı albümüyle sıradaki şarkımız.

John Sayles imzalı 2003 yapımı Casa de los Babies filmine derinlik katan Conto da Palabra parçası, Meksikalı ve Amerikalı köklere sahip müzisyen Lasa de Sela'nın The Living Road albümünden stüdyomuza taşınıyor.

Shall We Dance filmindeki ikonik tango sahnesiyle hafızalara kazınan elektro tango topluluğu Gotan Project, 2001 çıkışlı La Revancha del Tango albümünde yer alan Santa Maria del Buen Aire çalışmasıyla radyolarınızda.

Baz Luhrmann'ın Moulin Rouge filminin masası açılışında çalan Nature Boy, David Bowie ve Massive Attack'in 2001 yılındaki ortak yapımı olarak bugünkü seçkimizde yer alıyor.

The Lonely Shepherd, Rumen panflüt virtüözü George Zamfir'in 96 çıkışlı Zamfir in Scandinavia albümünün öne çıkan kaydı sizlerle.

Martin Scorsese'in The Irishman filminde zamansız bir atmosfer oluşturan Amerikalı doo wop grubu The Five Satans'ın 1956 tarihli In the Still of the Night kaydı, yapımın 2019 çıkışlı resmi soundtrack albümüyle sıradaki şarkımız.

Woody Allen'ın Celebrity filmi dahil pek çok yapımda karşımıza çıkan Donde Estás Yolanda şarkısı, Amerikalı topluluk Pink Martini'nin 97 çıkışlı ilk albümleri Sempatik içinden neşeli Afro-Küba ritimleriyle yayınımızın son şarkısı oluyor. Pervanede bugün sinema ve dünya müziği, büyülü perdeden kalan ezgiler başlığı altında sinematik hafızamıza yer eden özel eserleri sizlerle paylaştık. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'la birlikte hepinize keyifli bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Bir vedayı güzel yapan ne olabilir? Geride bıraktıkları mı, yoksa bir gün hatırlandığında hala aynı duyguyu taşıması mı? Günün atmosferine Claudio Constantini'nin veda valsiyle başlıyoruz. Adı biraz hüzünlü olsa da dinlediğimizde yalnızca bir ayrılık duygusunu bırakmıyor. Valsin sakin akışında geçmişe dönüp bakmanın, güzel bir anı hatırlamanın ve sonra yeniden devam edebilmenin hafifliği de var. Biz de yeni bir atmosfere bu düşünceyle başlıyor ve ilk eserimizde sözü Claudio Constantini'ye bırakıyoruz. Keyifli dinlemeler.

Claudio Constantini bestesi Veda Valsi'ni bestecinin kendi yorumundan dinledik. Bir sanatçının hayatını bir valsle anlatmak mümkün mü? Johann Strauss bu soruya oldukça renkli bir cevap veriyor. Sanatçının yaşamı Strauss'un 1867'de yazdığı valslerden biri. Eserin ortaya çıktığı dönemde Viyana'nın sanat dünyası yeniden canlanırken Strauss da bu hareketliliği valsin değişen karakteriyle anlatıyor. Belki de bu yüzden adı esere bu kadar yakışıyor. Bir sanatçının hayatı gibi melodi de hep aynı duyguda kalmıyor, kimi yerde ağırlaşıyor, kimi yerde canlanıyor, sonra başka bir renkle yoluna devam ediyor. Şimdi Strauss'un sanatçı yaşamına vals adımlarıyla baktığı Opus 316, Sanatçının Yaşamı adlı valsi dinliyoruz.

Johann Strauss'un Opus 316 Sanatçının Yaşamı adlı valsini Şef André Lennart yönetiminde dinledik. Geçtiğimiz bölümde Bach'ın eserlerine bugünün sesleriyle yeniden bakan bir yorum dünyasıyla tanışmıştık. Bu hafta o dünyaya küçük bir dönüş yapıyoruz ama bu kez karşımızda iki başka Bach eseri var. Elbjørg Hemsing ve Norveç yaylı beşlisi Bach'ın birbirinden farklı iki eserini Tim Ahlhoff'un düzenlemeleriyle yeniden yorumluyor. Önce Bach'ın en tanınan melodilerinden Air geliyor. Ardından bu kez org için yazılmış bir sonatın dünyasına geçiyoruz. Biri orkestradan, diğeri org repertuarından gelen iki eser yeni düzenlemelerinde keman ve yaylı beşlisinde buluşuyor. Geçtiğimiz hafta başladığımız bu Bach yolculuğuna iki farklı yorumla devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 1068 eser sayılı 3 numaralı orkestra suitinin 2. bölümü Air'den yola çıkan Air varyasyonla 528 eser sayılı 4 numaralı Mi minör ork sonatının andante tempolu 2. bölümünden yola çıkan ork sonatı varyasyonunu Tim Ahlhoff'un düzenlemesiyle kemanda Elbjørg Hemsing ve Norveç Aylı Beşlisi'nin yorumundan dinledik. Bazı duygular anlattıkça çoğalır, bazıları ise insan kendi başına kaldığında daha da belirgin hale gelir. Chopin'in dünyasında piyano sanki tam da bu ikinci hali anlatıyor. Nocturne'lerde gösterişten çok düşünceye, büyük çıkışlardan çok küçük değişimlere yer açıyor. Melodi bir an sakinleşiyor, ardında beklenmedik bir hareketle yön değiştiriyor ama bütün bu değişimlerin içinde Chopin'e özgü ve o ince anlatım hep korunuyor. Bu kez piyanoda Macar piyanist Livia Rev var. Onun yorumunda eserin acele etmeyen, serbestçe ilerleyen karakteri özellikle belirginleşiyor. Şimdi yalnızca piyanonun anlatacağı bu dünyaya sözü bırakıyoruz.

Frédéric Chopin'in Opus 9 1 numaralı si bemol minör nocturnünü piyanoda Livia Rev yorumuyla dinledik. İnsan zor bir dönemden geçerken yazdığı esere sevin ruhum demeyi seçerse sizce o eser nasıl duyulur? Jan Sibelius'un Kontik adlı eserinin hikayesinde böyle ilginç bir karşıtlık var. Sibelius bu eseri 1914'te Avrupa'nın savaşla birlikte büyük bir belirsizliğe sürüklendiği bir dönemde yazıyor. Aslında eserin adını bulması da küçük bir hikaye. Önce övgü ezgisi üzerinde duruyor, ardından Latince Laudo Sion adını düşünüyor. Sonunda ise Kontik adında karar kılıyor ve yanına sevin ruhum sözlerini ekliyor. Bütün bunları bildiğimizde eseri dinlemek de biraz değişiyor. Kemanın sesinde yalnızca ağırbaşlı bir anlatım değil, zor zamanların içinden daha aydınlık bir yere bakma isteği de duyuluyor. Bu yorumda kemanda Suye Park var. Ona Şef Valentin Egel yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Şimdi Sibelius'un daha adını anarken bile duygusuna dair ipuçları bıraktığı bu eseri dinliyoruz.

Yancy Berlioz'un keman ve orkestra için Opus 77 İki Ciddi Melodi başlıklı eserinin bir numaralı kontik bölümünü kemanda Suye Park, Şef Valentin Egel yönetimindeki Berlin

Senfoni Orkestrası eşliğinde dinledik. Bir sahnenin gizemini sözleri olmadan da hissedebilir miyiz? Bu kez cevabı oldukça tanıdık bir müzikalde arıyoruz. Andrew Lloyd Webber'ın operadaki hayalet müzikalinde Kristin, Phantom'ın ardından Paris Operası'nın altında saklanan bambaşka bir dünyaya geçiyor. Yol onları yer altındaki göle kadar götürüyor, tekneyle yapılan bu gizemli yolculuğa da müzikalin adını taşıyan ilk eser eşlik ediyor. Sahnede Kristin ile Phantom'ın sesleriyle tanıdığımız eser, Layers klasik düzenlemesinde sözlerinden ayrılıyor. Keman, cello ve piyano bu kes hikayeyi kendi aralarında paylaşıyor. Şimdi sahnenin altındaki o gizemli yolculuğu dinlemek üzere sözü müziğe bırakıyoruz.

Andrew Lloyd Webber'ın Operadaki Hayalet adlı eserini Layers Klasik yorumundan dinledik. Mozart'ın 5 numaralı keman konçertosunun finalinde zarif bir menüe ile başlayan hikaye, bir süre sonra hiç beklemediğimiz bir renge bürünüyor. Mozart bu konçertoyu 1775'te Salzburg'da tamamlıyor. Son bölümün başında ölçülü ve zarif bir karakter hakimken, ilerleyen dakikalarda ritimler sertleşiyor, vurgular belirginleşiyor ve dönemin Avrupa'sında Alaturka olarak tanımlanan üslubun izleri duyulmaya başlıyor. Konçertonun Türk adıyla anılmasının nedeni de finaldeki bu belirgin değişim. Buradaki Türk etkisi doğrudan geleneksel Türk müziğinden alınmış bir ezgiden çok, 18. yüzyıl Avrupa'sında Osmanlı ve özellikle mehter müziği ile ilişkilendirilen ritmik anlayışın Mozart'ın dilindeki karşılığı. Üstelik finalde duyduğumuz fikirlerden birinin izine Mozart'ın daha önce yazdığı Le Gelosie del Serraglio adlı bale müziğinde de rastlanıyor. Şimdi Mozart'ın zarif bir menüeden bambaşka bir renge geçtiği bu ünlü finale sözü bırakıyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 219 köhel sayılı 5 numaralı La Majör Keman Konçertosu'nun Rondeo Tempo Diminuetto Tempolu 3. bölümünü keman ve yönetimde Christoph Kont ve Le Musicien de Louvre yorumuyla dinledik. Programımızın son eserinde rotamızı Akdeniz'e, Korsika'ya çeviriyoruz. La Bastiaise daha ilk anlarından itibaren canlı ritmiyle kendini belli ediyor. Le Guitar Kors yorumunda gitarların karşılıklı ilerleyen melodileri ve giderek hareketlenen ritmi bugünkü seçkimize oldukça renkli bir final hazırlıyor. Pedro Galdi ve Luis Corona imzasını taşıyan eserle programımızın temposunu son dakikalarda biraz daha yükseltiyoruz. Şimdi programımızın son eseri La Bastiaise'le sözü Korsika gitarlarına bırakıyoruz.

Pedro Galdi ve Luis Corona'nın bestesi La Bas Tiez adlı eseri Le Guitar Consortium'undan dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatımıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle.

0: Hoşça kalın.
1: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Bahattin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de yer aldı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikinci düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'daki konferansa katıldı. Uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlara dair atılan adımları anlattı. Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk dedi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. 2 işçi sağ kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da 8 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'da önce dolu ardından sağanak etkili oldu. Bismil ilçesinde ise fırtına nedeniyle cami minaresi devrildi. Batman'da etkili olan kuvvetli sağanakta bazı evleri su bastı. Hatay'da ise yağış heyelana neden oldu. Arap Koalisyonu 2 gün önce Medine-i Münevvere'yi besleyen elektrik santraline İHA'yla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıya Arap ülkelerinden ve uluslararası kuruluşlardan tepki yağdı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan son saldırıya Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kınama mesajı yayımladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durmuyor. İsrailli işgalciler zeytin hasat eden Filistinli çiftçileri hedef aldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarında da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail, Gazze'de biri polis 3 kişiyi daha katletti. Katil İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu

Safiye Avrupa Parlamentosu'nun İnsan Hakları Ödülü'ne aday gösterildi. Avrupa Parlamentosu'ndaki sol gruplar, insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verilen Saharov Ödülü için Ebu Safiye'yi aday gösterdi. ABD ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi ise saldırı ihtimali gündemde. ABD basını ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'ı saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. Bir köprünün vurulması sonrası trafik kilitlendi. Haberleri sunduk.

İleri frekans. İleri frekanstan modern metalin izini süren tüm dinleyicilerimize mutlu akşamlar. Programımızın ilk konuğu İngiliz metalcore grubu Architects. Topluluk hayatını kaybeden gitaristleri Tom Searle'ün anısına yarım bıraktığı bestesini bir başyapıta dönüştürmüştü. Bu zamansız kayba adanan Doomsday, TRT, Radyo 3 frekanslarında sizlerle.

Rotamızı İtalya'ya çeviriyor ve elektronik dokuları müziğine başarıyla entegre eden enstrümantal progresif metal grubu The Wormhole Experience'la devam ediyoruz. Grubun The Oracle albümünde yer alan Arrival şimdi ileri frekansta.

Sırada senfonik öğeleri modern metal altyapısıyla harmanlayan Amerikalı topluluk Tulip var. Güçlü melodileri ve etkileyici vokal tarzıyla öne çıkan grubun geçen ay çıkan EP'sinden seçtiğimiz The Fall radyonuzda.

Programımızı progresif metal ve cent dünyasının dikkat çekici gitaristlerinden biri olan Sarah Longfield'la sürdürüyoruz. Teknik gitar anlayışını deneysel dokularla birleştiren sanatçının son çalışmalarından biriyle beraberiz şimdi, The Convergence.

İleri frekans bu yıl yayımlanan yeni çalışmalarla hız kesmeden devam ediyor. Enstrümantal progresif metal grubu Monomyth, son albümlerinde yer alan Machines adlı parçayla programımıza konuk oluyor.

Progresif metal öğelerini melankolik melodilerle harmanlayan Alman topluluk Time the Volator, 2018 tarihli albümlerinin unutulmaz parçalarından biri olan Starsky Year'la radyonuzda.

Şimdi de Kanadalı enstrümantal progresif metal grubu Pomegranate Tiger'ın karmaşık ve enerjik dünyasına doğru yol alıyoruz. Teknik yaklaşımıyla hayranlık uyandıran projenin unutulmaz çalışmalarından Mountains in the Sky ileri frekansta.

Sırada progresif ve deneysel öğeleri bir araya getiren Amerikalı topluluk Art by Numbers var. Grubun Reticent the Musical albümünde yer alan Panacea, değişken ve dinamik yapısıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

İleri frekansın kapanışını güçlü bir işbirliğiyle yapacağız. Sky Harbor ve virtüöz gitarist Plini'nin ortak imzasını taşıyan The Consist bugünkü yayınımızın son parçası olacak. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu, keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Pop, rock, disco ve daha fazlası. Her biri dönemin ruhunu yansıtan Hit 45'likler saat 19'a dek sizlerle. Zaman tünelinin kapılarını 70'lerden 80'lere, 80'lerden 90'lara doğru aralayacağız. Pop Durak Nostalji Turu TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta 70'lerin başında müzik dünyasını kasıp kavuran Motown ruhunu pop listelerinin zirvesine taşıyan efsanevi The Jackson 5. Grubun o dönemki genç solisti, ileride pop müziğin kralı olacak Michael Jackson. Dansları, enerjileri ve unutulmaz şarkılarıyla Jackson kardeşler sadece bir grup değil, müzik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biriydi. 1970 yılında Billboard listelerinde bir numarada ABC.

The Jackson 5 hayran sayısını hızla artırırken takvimler de 1971 yılını göstermeye başlıyordu. İngiliz şarkıcı Tony Christie, ülkesinin pop geleneğine özgü teatral bir anlatım hissettiren vokaliyle Avrupa'da bir numara olmayı kutluyordu. O şarkı Is This The Way To Amarillo?

Pop Durak'ta nostalji turundasınız. Pop, jazz, swing ve dans müziğini büyük bir orkestra düzenlemesi içinde birleştiren efsane şef James Last, 70'lerde arka arkaya albümler çıkararak adeta bir orkestra markası haline geldi. Silver Convention cover'ı Fly Robin Fly. Karşınızda James Last ve orkestrası.

Almanya'dan İskoçya'ya uzandık. Pop rock grubu Bay City Rollers buradaydı. Dusty Springfield cover'ı I Only Wanna Be With You dinledik. Şarkının 1976 yılında İngiltere'de ilk ona ulaştığını da sözlerimize ekliyor ve 80'lerin gücünü hissetmek için takvimlerin yapraklarını hızla çevirip kendimizi 1981 yılında Fransa'da buluyoruz. Herbert Léonard, ülkesinde bir numarada Pour le plaisir.

1981 yılında Fransa'da en fazla satan ikinci 45'lik Pour le Plaisir dinledik. Herbert Léonard buradaydı. Peki satış listesinde bir numarada kim vardı? Hemen söyleyelim. Gigi Lionel ve La Danse des Canards. Fransa'da hal böyleyken İtalya'da Ricky e Poveri'nin önlenemez yükselişi devam ediyordu. Tüm 80'lerin en iyilerinden bir numara 45'lik Sara Perchettiamo. Pop Durak'ta nostalji turundasınız. Az sonra 1984 yılındayız ama önce Ricky e Poveri.

Chris Hind'ın grubu The Pretenders buradaydı. 1984 yılında çıkan Learning to Crawl albümünden Middle of the Road dinledik. Chris Hind grubuyla listelerde zirveye yürürken eşi Jim Kerr'ın grubu Simple Minds 1985 yılında gösterime girecek The Breakfast Club filminde kullanılacak şarkısı Don't You Forget About Me ile Billboard listelerinde bir numara olmak için hazırdı.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak Nostalji Turu'yla saat 19'a dek anıları tazelemeye devam edecek. 1983 yılında Candy Girl'le Billboard R&B listesinde bir numara olan Bobby Brown'un grubu New Edition. Bir yıl sonra çıkan ve aynı listede yine zirveye ulaşan 45'lik Mr. Telephone Man.

New Edition'ın 1984 yılında Avrupa listelerinde yarıştığı önemli rakiplerinden Alman yıldız Nena. Hit 45'lik 99 Red Balloons kadar olmasa da yine de ülkesinde ve Hollanda'da listelerde yer bulan Let Me Be Your Pirate.

Nick Benito önderliğinde İngiliz rock grubu Cutting Crew vardı TRT Radyo 3 mikrofonlarında. 1986 tarihli Broadcast albümünden Billboard listelerinde 2 numaraya ulaşan I've Been In Love Before dinledik. Cutting Crew gündemdeyken The Cars'ın üyesi Benjamin Orr solo kariyerindeki tek albüm olan The Lacey müzikseverlerin beğenisine sunuyordu. O albümden This Time Around.

Bon Jovi'nin ardından nihayet 90'lara adım atıyoruz. Nuno Betancourt'un akustik gitarının parladığı, Gary Shiro'nun enerjik vokaliyle yükselen ve Amerika'da hit olan Whole Hearted, radyolarınızda Extreme.

Pop durak nostalji turunda final 1999 yılında. Debbie Harry efsanesi punk rock grubu Blondie. No Exit albümünden İngiltere'de bir numaraya ulaşan Maria.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta ve teknik yapımda Ramazan Özbay, mikrofonda ben Selim Ağacan, hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere sevgilerimizi yolluyoruz. Bu hafta programımızda Amerikalı caz gitaristi Brad Chapek'in çalışmalarından seçtiklerimize kulak vereceğiz. Amerikalı caz gitaristi ve eğitimci Brad Chapek, 13 Şubat 1966'da Washington'da doğdu. Seattle'da büyüdü. Özellikle caz ile Balkan, Anadolu, Doğu Akdeniz ve diğer dünya müziklerini birleştirmesiyle tanınan sanatçı, gitarın yanında Türk sazı, Bulgar tamburu ve çeşitli telli çalgılar kullanır. Bu özelliği onu çağdaş caz gitaristleri arasında oldukça özgün bir yere koyar. Müziğinde özellikle modern caz, free, avantgarde caz, Balkan müzikleri, Türk ve Doğu Akdeniz müzikleri, Afrika müziği ve doğaçlama bir araya gelir. Özellikle Balkan ve Doğu Akdeniz melodik ve makamsal yapılarını modern caz armonisiyle, doğaçlamasıyla birleştirmesi kariyerinin en belirgin özelliklerinden biridir. Şimdi örnekler sunacağımız sanatçının 2024 yılına ait Dream of the Possible albümünü dinlemeye şu bestelerle başlıyoruz. Coldread ve The Surge.

10 yaşında babasının gitarını çalarak müziğe başlayan Brad Shepik, ilerleyen dönemde gitar ve saksafonla eğitimine devam etti. Ralph Towner ve John Abercrombie gibi gitaristlerle çalışan sanatçı, New York Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 1990'da New York'a taşınması kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. New York'un özellikle downtown jazz çevresinde çok aktif oldu. Peter Epstein, Kenny Wollesen, Dave Douglas, Joy Baron, Charlie Haden, Paul Motion gibi birçok önemli isimle çaldı. 70'in üzerinde albümde yer alan müzisyeni, 2024 yılına ait Dream of the Possible albümünde dinlemeye şu bestelerle devam ediyoruz. Symbiosity ve Future Generations.

Amerikalı gitarist Brad Shepik, New York çevresinde kurduğu bağlantılarla Bulgar ve Türk müziğine merak sardı. Sanatçı, bir röportajında Türk sazının perdeli, çift telli bir lavta olduğunu, Türk müziğinde kullanılan koma seslerini karşılamak üzere gitar perdelerinden daha fazla perdeye sahip olduğunu söylüyor. Shepik'in saz yaklaşımı, geleneksel bağlama icracısı olmaktan ziyade, caz gitaristi olarak sazın olanaklarını keşfetmek şeklinde gelişti. Shepik'in yaklaşımında saz, egzotik bir enstrüman olarak kullanılmıyor. Esas olarak Türk melodisi, makam, modal yapı, alışılmadık ritim ve caz doğaçlaması için kullanılıyor. Buna örnek olarak sanatçının 2000 yılına ait The Well albümünden The Flute ve Zephyr adlı besteleri dinliyoruz.

Değerli Radyo İş dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserleri.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan hepinize iyi akşamlar sevgili Radyo 3 dinleyicileri. Sezon açılış konseriyle birlikteyiz. Türkiye Radyoları 3. programı Radyo 3'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yılı onuruna verilen konserle birlikteyiz. Tomaşlerimiz Levent Kent, ana kumandada Ertuğrul Kaya, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Konser boyunca da sizinle birlikte olacağız. Güzel bir cuma akşamı diliyoruz. Sanatla ferahladığımız, hafiflediğimiz vakitler diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşamın konsertmeisteri Özgür Baskın, şefimiz Cem İyican Deli Orman, solist ise piyanist Behzot Abdurrahimov. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser Piotr İliç Çaykovski'nin Opus 23 Si bemol minör 1 numaralı piyano konçertosu. Eserin bölümleri Allegro non troppo e molto maestoso, Andantino semplice, Allegro con fuoco. Aranın ardından Nikolay Rimsky-Korsakov'un Opus 34 İspanyol Kapriçosunu dinleyeceğiz. Bugünün, bu akşamın son eseri de Manuel de Falla'nın Üç köşeli şapkası, yani ikinci süiti. 200. yılı dedik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın. Temeller 1826'da atılmıştı sevgili dinleyiciler. Osmanlı'daki modernleşme hareketleriyle birlikte Mızıkayı Hümayun'a kadar gidiyor kökleri bu kurumun. 20. yüzyılın başında İstanbul'da halka açık konserler vermeye başlayan orkestra 1917-1918 yıllarında gerçekleştirdiği Avrupa turnesiyle uluslararası alandaki de ilk önemli adımlarını atmıştı. Cumhuriyet'in ilanının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Nisan 1924 tarihli emriyle Ankara'ya taşındı topluluk ve Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti adıyla yeni başkentte görevine başladı. Bu dönüşümün başındaki isim İstiklal Marşımızın bestecisi ve orkestra şefi Osman Zeki Üngör oldu. Orkestra 1926'da Karadeniz vapuruyla düzenlenen seyyar sergi kapsamında Avrupa'nın çeşitli kentlerinde konserler vererek genç Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş yüzünün tanıtılmasına katkıda bulundu ve artık 200. yılında bu değerli orkestramız sezon açılış konseri de 200. yıl onuruna. Şefimiz Cem İyican Deli Orman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200 yıllık tarihinde bu görevi üstlenen en genç şef. 2019-2020 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Mariinsky Tiyatrosu'nun da konuk şeflerinden biri. Müzik eğitimine kemanla başlamıştı.

Deli Orman ilk şeflik çalışmalarını da Sami Hatipoğlu ve Burak Tüzün'le gerçekleştirdi. 17 yaşında Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'ne kabul edildi. Viyana ve Graz'da orkestra şefliği alanında Martin Ziegert, koro şefliği alanında da Johannes Prinz'de çalışarak lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Yurt dışındaki eğitim yılları boyunca Asım Kocabıyık Vakfı tarafından da desteklenmiş. Gelelim bu akşamın solistine sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada açılış konserine ilgi yoğun diyebiliriz. Salona baktığımda henüz boşluklar var ama konserin başlamasına da vakit var. Biz yayın öncesinde program kitapçığındaki bilgileri paylaşmak, radyo başındaki dinleyicilerimizi bu akşam ne dinleyeceğiz onu aktarmak için biraz daha erken istedik mikrofonu. Piyanist Behzat Abdurrahimov performanslarıyla çok konuşulan bir isim. Muazzam bir müzikalite derinliğini olağanüstü bir teknik ve incelikle birleştirmektedir deniliyor akşamın programında. Dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle sahne alan sanatçının büyük beğeni toplayan kayıtları piyano repertuarı için yeni bir standart belirlemiştir deniliyor. Yine programda gramofondan onunla ilgili bir cümle de paylaşılmış. Deniyor ki, Romeo ve Juliet'in açılışındaki halk dansının henüz ilk birkaç ölçüsünde enstrümanının sınırlarını aşan bir piyanisti dinlediğimizi fark ediyoruz. Gözüm bir yandan sahnede. Hala yerleşen izleyiciler var. Tam 20'de başlamayacak gibi görünüyor şu anda konser. 1990 yılında Özbekistan'ın Taşkent şehrinde dünyaya gelmiş Behzat Abdurrahimov, piyano eğitimine 5 yaşında Taşkent'teki Uspenski Devlet Merkez Lisesi'nde Tamara Popovic'in öğrencisi olarak başlamış, 2009 yılında Londra Uluslararası Piyano Yarışması'nda Prokofiev'in 3 numaralı piyano konçertosuyla da birincilik ödülü kazanmış. Sevgili dinleyicilerimiz, solistimizden dinleyeceğimiz eser Çaykovski'nin Opus 23 Si bemol minör 1 numaralı piyano konçertosu. Bakalım akşamın programında nasıl anlatılmış bu konçerto. Çaykovski'nin bestelediği 3 piyano konçertosu içinde ilki, en başarılısı ve sevileni olan 1 numaralı piyano konçertosu daha ilk çalınışında hemen göze girmiş, çabucak tutunup yayılmaya başlamış. Oysa daha önce özel bir toplantıda çalındığında bestecinin arkadaşı ünlü piyanist Nikolay Rubinstein konçertoyu kötü, ucuz ve bayağı bulduğunu, ancak 2-3 sayfasının işe yarayabileceğini, gerisinin baştan aşağı yeniden yazılmadıkça eseri halk karşısında çalmayacağını söylemiş. Çaykovski ona gücenmiş, ona armağan edecekmiş bu eseri, fakat gücendiği için Hans von Bülow'a armağan etmiş. Eser ilk kez 25 Ekim 1875'te Hans von Bülow tarafından Boston'da seslendirilmiş. Rubinstein sonraki yıllarda görüşünü değiştirip konçertonun en iyi yorumcularından biri olmuş. Çaykovski de 1889'da konçertodaki birkaç yeri değiştirmiş. Bununla ilgili sevgili dinleyicilerimiz, bakalım dinleyicinin kitabında Üner Birkan ne demiş Çaykovski'nin bir numaralı piyano konçertosuyla ilgili. Demiş ki, çok sağlam olan senfonik yapısı, soliste ustalığını bol bol gösterme olanağı vermesi, halk melodilerini, dans havalarını içermesi, etkili, akıcı bir dinamizm ve lirizmle dolu olması, esere piyano konçertoları içinde bugünkü saygın yerini sağlamıştır. Konçertonun biraz abartılı, yüklü, gösterişli, fazla tumturaklı olduğu görüşünü savunanlar varsa da, Çaykovski'nin bu eserinin yapısındaki zenginliği, ustalığı, seçkinliği kimse yadsımamaktadır. Konçerto geniş, yaygın, parıltılı bir girişle başlar. Piyanonun akorlarıyla sağlanan eşlik ritmi önünde ilk tema bütün orkestra tarafından sunulur denmiş. Biz buradan yeniden program notlarına geçelim, bakalım orada nasıl ifade edilmiş bu eser. Burada da şaşalı girişin çok etkili olduğu belirtiliyor. Kornoların parlak çalımlarını vurgulayan orkestranın ardından piyano girerek 3 akor yinelemeye koyulur. Birinci kemanlarla violonseller kornoların çalımını işleyen melodiyi sunar. Solonun, yani solisten dinleyeceğimiz
eserin bölümünün 3

dansla bölümü doruklandırılır denilmiş. İkinci bölüm çağının salon müziği üslubundadır. Hepsi de sürdinli olan keman, viola ve violonseller serenada eşlik eden mandolini anımsatır. Son bölüm Ukrayna yerel köyünden yani müziğinden alınma bir hava üzerinedir. Piyano bir Kazak oyun havası seslendirir. Gözüm salonda... Sahne hala boş, yerine yerleşen dinleyicileri görmek mümkün. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Cuma konserleri aslında büyük de bir gelenek Ankara'da. Geçmişten günümüze nasıl 200 yıllık tarih varsa Ankaralılar için, Ankara'da yaşayanlar için de bu konserler çok önemli. Hem eski salonda hem yeni salonda yine dinleyiciyle buluşan konserler bu sezon bu akşam başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Konsertmeisterimiz Özgür Baskın demiştik. Cemil Can Deli Orman'ın geniş repertuarı bu akşamki şefimiz. Mahler, Beethoven, Brahms, Richard Strauss, Rahmaninov, Mussorgsky, Respighi ve Tchaikovsky'den 20. ve 21. yüzyıl eserlerine uzanıyor. Senfonik repertuarının yanı sıra opera ve koro müziğine de yoğunlaşıyor Cemil Can Deli Orman. Solistimiz piyanist Behzat Abdurrahimov derken şefimiz geldi sevgili dinleyicilerimiz. O da çok sayıda orkestrayla birlikte, önemli orkestrayla birlikte sahnede bulunmuş. Tchaikovsky'nin Opus 23 Si bemol minör 1 numaralı piyano konçertosunu dinleyeceğiz. Sanatçılarımız yerlerini alıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları. Ben de eserin bölümlerini siz sevgili dinleyicilerimize bir kez daha anımsatayım. Birinci bölüm Allegro non troppo e molto maestoso, ikinci bölüm Andantino semplice ve üçüncü bölüm Allegro con fuoco. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları yerlerini alıyorlar. Alkışlar Levent duyuluyor dinleyicimiz tarafından. Tonmeister arkadaşım Levent Kent'le biz de takip ediyoruz. Akord yapıyorlar. Konsertmeister Özgür Baskın demiştik bu akşam. Gözüm sahnede, solistimiz ve şefimiz geldiğinde artık sizi müzikle baş başa bırakacağız sevgili Radyo 3 dinleyicileri. Güzel bir konser akşamı diliyoruz hem sanatçılarımız için hem sizin için. Özellikle öğrencilerin uygun fiyatlarla uzun yıllar o eski salonda takip ettikleri, klasik müzik bilgilerini, sevgilerini geliştirdikleri bir orkestradan söz ediyoruz. Emekliye ayrılan üyeleriyle, gençleriyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yaşında yine müzikseverlerle hem birbirinden güzel eserleri dinlemek, hem bilgileri tazelemek, hem de ferahlamak adına teşekkürlerle alkışları duydunuz. Şefimiz ve solistimiz geliyorlar. Şef Cem İcan Deli Orman, solist Behzat Abdurrahimov, piyanist ve Tchaikovsky'nin birinci piyano konçertosu Radyo 3'te sizinle.

Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Şef Cem İyican Deli Orman Yönetimi'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist piyanist Behzot Abdurrahimov'a eşlik etti. Ve Çaykovski'nin Opus 23 Si Bemol Minör 1 numaralı piyano konçertosunu seslendirdiler. Eserin bölümleri Allegro non troppo e molto maestoso, Andantino semplice ve Allegro con fuoco idi. Salon tamamen dolu bu arada, alkışlar size ulaşıyor. Behzot Abdurrahimov sahneden ayrıldı ama zaten bir de bugün sezon açılışı konseri, büyük ihtimalle bir bis parçası gelir. Yeniden geliyor sahneye Cem İyican Deli Orman'la birlikte, şu an el ele tutuştular ve seyirciyi birlikte selamladılar. Orkestrayı alkışlıyor her ikisi, orkestrayı da selamladılar. Ama Behzot Abdurrahimov sahneden yine ayrıldı. Şef Cem İyican Deli Orman evet, konuşuyorlar şu anda. Yeniden dönüyor Behzot Abdurrahimov. Piyanosunun başına geçiyor.

Rahimoğlu tebrik ediyor. Çiçek de geldi. Çiçek takdim edildi ve salondaki seyirciyi bir kez daha selamlıyor. Bütün orkestra da ayakta. Kırmadı salonun dinleyicisini ve biz parçasıyla La Campanella'yla piyanosunda yeniden seslendi müzikseverlere. Behzot 2026-2027 sezonu Çek Filarmoni Orkestrası ve Semyon Beçkov'la gerçekleştirilecek kapsamlı bir işbirliği üzerine kurmuş sezonu. Sevgili dinleyiciler, Prag'daki konserlerin ardından da Paris, Barcelona, Madrid'i kapsayan bir Avrupa turnesine gidecekmiş. Bakalım bir biz parçası daha mı olacak? Orkestra üyeleri de o alkışlara eşlik ediyorlar. Behzot Abdurrahimoğlu bir kez daha sahneden ayrılıyor. Evet, orkestra üyeleri de ayağa kalktılar ve onlar da aranın ardından yeniden sahnede olacaklar. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 3. programı Radyo 3'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konserinde birlikteyiz. İlk bölüm sona erdi. Pyotr İliç Çaykovski'nin Opus 23 Si bemol minör 1 numaralı piyano konçertosunu dinledik. Behzot Abdurrahimov'dan. Aranın ardından Nikolay Rimsky-Korsakov'un Opus 34 İspanyol Kapriçiyosu var. Ardından da Manuel de Falla'nın Üç Köşeli Şapkası 2. Suite'i var. Aranın ardından görüşmek üzere.

Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan seslenmeye devam ediyoruz size. Sezon açılış konserinde birlikteyiz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yılı onuruna veriliyor bu akşamın konseri aynı zamanda. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için programın ilk bölümünde Şef Cem İyican Deli Orman yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası piyanist Behzot Abdurrahimov'a eşlik etti ve Piotr İliç Çaykovski'nin Opus 23 si bemol minör bir numaralı piyano konçertosunu dinledik. Aranın ardından alkışları duyduğunuz akşamın konsert maçları Özgür Baskın başta olmak üzere sanatçılarımız yeniden sahnedeki yerlerini almaya başlıyorlar. Bu bölümde Nikolay Rimski-Korsakov'un Opus 34 İspanyol Kapriçiosunu dinleyeceğiz. Eserin bölümleri Alborado, Varyasyonlar, Alborado, Sahne ve Çingene Şarkısı ve Asturya Dansı. Çarlık Rusyası'nın soylu ve bireyleri genelde orduya ya da devlet işlerinde çalışan bir aileye üye olan bir dünyaya gelen Nikolay Rimski-Korsakov, Rus ordusunda eğitim almış ve ilk müzik eğitimini de orduda görmüş. 18 yaşında Milibala Kirev'le tanışması, onun ileride vücuda gelecek Rus beşlerinden biri olmasına vesile olacaktı demiş Murat Haliloğlu program notlarında sevgili dinleyicilerimiz. Rimski-Korsakov'un benimsediği müzik anlayışı halk müziği temalarından ya da oryantal ezgilerden yola çıkarak çok sesli tekniğe dayanan ulusalcı bir çizgidedir. Orkestrasyon anlayışı Berlioz'a Liszt'ten esintiler taşır. Ayrıca Ravel, Duka ve Respighi gibi bestecilerden de etkilenmiştir deniliyor. Birçok genç yetiştirmiş, Rus müziğinin gelişimine de önemli katkılarda bulunmuş. İspanyol Kapriçiosu birbirine bağlı 5 ana bölümden oluşuyor. 1. ve 3. bölümler biraz önce duyduğunuz üzere aynı isme ve aynı melodik temaya sahip bir dans ezgisi olan Alborada kısa ve hareketli. 2. bölüm olan varyasyonlar ya da çeşitlemeler de diyebiliriz elbette. İki dansın arasında sakin bir geçiş oluşturuyor. Korno'nun duyurduğu tema ve çeşitlemelerden sonra bölüm kromatik hareket eden flüt solosuyla son buluyor. 4. bölüm sahne ve çingene dansı sırayla korno, trompet, keman, flüt, obua ve arp sololarıyla başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Soloların bazıları birer kadans niteliğinde. Sonra orkestra melodi çeşitlemelerine giderek yoğunlaştırıyor ve tansiyonu yükselten müzik final bölümü olan Asturya dansına bağlanıyor. Son bölüm malzeme olarak yine Alborada temasını kullanıyor ve bütün eserin bir özetini yapan kodayla yani bitişle de eser sona eriyor. Eserin yaklaşık seslendirme süresi 16-17 dakika. Bu eseri dinledikten sonra da Manuel de Falla'nın ikinci süiti Üç Köşeli Şapka'yı dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Onun da bölümleri Komşular, Segi Diaz, Değirmenci, Farruka ve Final Hota. O da 3 bölümden oluşuyor. Üç Köşeli Şapka Süiti, ünlü bale menajeri Rus balesinin kurucusu Seri Diaghilev Granada'ya gittiği zaman Manuel de Falla ile de tanışmış ve ona kısa bir müzikli pantomim varmış, onu dinlemiş derken alkışları duydunuz, şefimiz geliyor. Biz önce Rimski-Korsakov'un Opus 34 İspanyol Kapriçiosunu dinleyeceğiz. Biz susalım, şefimiz de dinleyiciyi selamladı. Hep birlikte dinleyelim.

Şef Cem'i Can Deli Orman yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Nikolay Rimsky-Korsakov'un Opus 34 İspanyol Kapriçosunu dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Yükselen artışlar ulaşıyor size. Manuel de Falla'nın üç köşeli şapkasıyla ikinci süitle devam edeceğiz. Evet, orkestra üyelerini alkışlıyor salondaki seyirci. Alborada Varyasyonlar, Alborada Sahne ve Çingene Şarkısı, Asturya Dansı bu bölümlerden oluşuyordu. Cem'i Can Deli Orman şimdi ayrılıyor. Bu arada Manuel de Falla'nın üç köşeli şapkasından söz ederken Seri Diaghilev'in Manuel de Falla ile tanışmış ve onu dinlediğini belirtmiştik. Müzik başlayacak gibi olunca da kesmiştik. Falla'dan bu eseri daha genişleterek Rus balesi için yeniden düzenlemesini istemiş Diaghilev. Böylece iki bölümden oluşan El Sombrero de Tres Picos, üç köşeli şapka bale müziği doğmuş. Eserde ilk olarak 22 Temmuz 1919 tarihinde Londra'da Elhamra Tiyatrosu'nda seslendi.

Şef Cem İyican Deli Orman Yönetimi'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan sezon açılış konserinin son eseri olarak Manuel de Falla'nın Üç Köşeli Şapkası'nı dinledik sevgili dinleyiciler. Bölümler Komşular, Segi Diaz, Değirmenci Farruka ve Final Kota idi. Alkışlar Şef Cem İyican Deli Orman ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası için. Bugün Radyo 3'te sezon açılış konseriyle buluştuk. Haftaya sevgili dinleyicilerimiz yine bir konser akşamında Radyo 3'te hepinizi bekliyoruz. La Diva Turca, Leyla Gence'nin anısına bir konser.

Soprano Ceren Aydın, Meso Soprano Asude Karayavuz, Tenor Bülent Bezdüz ve Bariton Faik Mansuroğlu sahnede olacaklar gelecek hafta. Biz de yine Türkiye Radyoları 3. programı Radyo 3'ten bu konseri paylaşacağız sizinle. İlk konser büyük alkışlarla sona eriyor. Biz de artık veda ediyoruz. Son maçlarımız Levent Kent idi. Ana kumandada Ertuğrul Kaya, mikrofonda da ben Selvi Karakoç. Huzur bulduğumuz zamanlar sanatla çoğalsın sevgili dinleyicilerimiz. Yeniden görüşünceye dek sağlık, huzur diliyoruz hepinize. Alkışlarla da veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Radyo 3.
1: Programımızda yer alan ilk eser, Ludwig van Beethoven'ın 19 sayılı Üflemeli Sazlar için Mi Bemol Majör Beşlisi. Cenova Oda Orkestrası seslendiriyor.

Luigi Boccherini'nin 446 sayılı mi majör gitar ve yaylı sazlar için beşlisini, gitarist Eros Roselli ve La Magnifica Comunità Oda Müziği topluluğundan dinledik. Sıradaki eser Franz Lehár'a ait. Bestecinin Opus 79 orkestra için valsini Mihail Dietrich yönetimindeki Slovakya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzel Yurt Hastanelerinin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında KKTC'nin yanında olduğunu vurguladı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar Türk liralık kaynak tahsis ettik dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası gününü kutladı. 3 Ekim 2009'da temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. Yalova'da AK Parti teşkilatı ziyaretinde konuşan Çiftçi, 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı, 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Ankara, Türkiye ve Irak, enerji işbirliği açısından önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi. Uzun dönemli ve kapsamlı bir anlaşma için yol haritasını netleştirdik dedi. Bakan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan boru hattının uzatılmasını istediklerini de belirterek, Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz ifadesini kullandı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikinci düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta yapılacak. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan son saldırıya Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir kınama mesajı yayımladı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Halit Abdülkadir ise hayatını kaybetti. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarın planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durmuyor. İsrailli işgalciler zeytin hasat eden Filistinli çiftçileri hedef aldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarında da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail, Gazze'de biri polis 3 kişiyi daha katletti.

ABD ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Haberleri sunduk.

0: Ses Teriyakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu akşamki programımıza progressive metal müziğin dev bir ismi Dream Theater'la başlıyoruz. Metropolis Part 2, Scenes from a Memory albümünün açılış şarkıları, Overture ve Strange Deja Vu'nun konser yorumuyla TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımız başlıyor.

Sırada Terra Maze var. Topluluğun And the Beauty They Perceive albümleri, dozunda bir virtüözite ile zengin tınıların, klasik heavy metal ve rock temelinde kompozisyonlarla bir araya getirildiği bir çalışma. Albümden seçtiğimiz Untied'la Terra Maze'i dinliyoruz.

Anathema grubunun eski üyesi Duncan Patterson'ın kurduğu Antimatter var sırada. The Judas Table albümünün en iyi şarkılarından biri Black Eyed Man'le yayınımız sürüyor.

0: Sırada bir başka dev isim Marillion var. Grubun olgunluk dönemini temsil eden ve Marillion müziğinin iyice rafine hale geldiği 17. stüdyo albümleri The Sounds That Cannot Be Made'den seçtiğimiz şarkısı Power'la Radyo 3'te ses tiryakisi devam ediyor.
1: Thank you, son. Soft northerner. This is a song number 4. They told me that the other night from our new album. This is called Power.

İtalyan Power Progressive Metal grubu Vision Divine'dan bir Savatage yorumu dinleyeceğiz şimdi. Savatage'ın başyapıtı Gutter Ballet şarkısı Vision Divine'ın yorumuyla radyonuza geliyor.

Ses Tiryakisi yepyeni albümleri In Versus'ı yayınlayan Carnival'la devam ediyor. Günümüzün en iyi gitar virtüözlerinden Guthrie Govan'ın konuk olarak yer aldığı yeni Carnival şarkısı Reanimation'la programımız devam ediyor.

Yeni albümlerden seçkimize Advent Horizon'la devam ediyoruz. Topluluk, modern progressive rock'la degent gibi ekstrem metal türlerini bir araya getirdiği yorumlarıyla biliniyor. Advent Horizon'dan geçtiğimiz günlerde yayınladıkları yepyeni şarkıları Fate's Window radyonuza geliyor.

Ses tiryakisinin sonuna geldik. Veda etmeden önce Joe Bonamassa'dan keyifli bir blues şarkı Black Night radyonuzda olacak. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Taner Efe Çatı'nın hazırlayıp sunduğu TRT Çukurova Radyosu yapımı Odadan Ezgiler programı. Seçkin oda müziği repertuarıyla her perşembe saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Hepinize iyi geceler. TRT Radyo İşte Mavi Nota'yla yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde davulcu Peter Erskine'in Peregrine albümünden birkaç parça yer alacak. Albümde kendisine piyanoda Alan Pasqua, basta Scott Culley eşlik ediyor. Albümden ilk olarak bir Keith Jarrett bestesi dinleyelim. Bob B.

Davulcu Peter Erskine'in Peregrine albümünden ikinci olarak Brian Wilson'ın bestesi olan bir Beach Boys parçası dinleyeceğiz. God Only Knows.

Davulcu Peter Erskine'in Peregrine albümünden şimdi Phoebe Snow'un Poetry Man adlı bestesini dinleyeceğiz. Vokalde Kate Lamont, saksafonda Bob Shepard, vurmalı çalgılarda da Brian Kilgore yer alıyor.

Davulcu Peter Erskine'in Peregrine albümünden şimdi Peter Erskine'in iki bestesini ard arda dinleyeceğiz. Önce Living LA, ardından da David's Blues. İlk parçada saksafonda Bob Shepard da yer alıyor.

Davulcu Peter Erskine'in Peregrine albümünden son olarak piyanist Alan Pasqua'nın Chick Corea anısına bestelediği Dear Chick adlı parçayı dinliyoruz.

TRT Radyo İşte Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde gitarist Steve Masakowski'nin Two Worlds albümünden de 4 parça yer alacak. Albümde kendisine basta oğlu Martin Masakowski, vokalde kızı Sasha Masakowski, davulda Brian Blade, piyanoda Oscar Rossignoli, saksafonda da Rex Gregory eşlik ediyor. Albümden ilk olarak gitaristin kendi bestesi olan Ya Know, They Know adlı parçayı dinliyoruz.

Gitarist Steve Masakowski'nin Two Worlds albümünü dinlemeyi yine Steve Masakowski'nin bir bestesiyle sürdürüyoruz. Las Sonrisas del Mar.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Johann Sebastian Bach'ın 1042 katalog numaralı Mi majör keman konçertosunu ve Paul Gilson'ın 1896 tarihli La Captive başlıklı bale suite'ini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne 16. yüzyıldan Robert White'a ait bir ilahi ve ardından çağdaş besteci James Macmillan'a ait Çocuğun Duası adlı şarkıyla başlıyoruz. Paul McCreesh yönetimindeki Gabrieli Consort topluluğu seslendiriyor.

Robert White'ın Işığı Getiren İsa adlı ilahisini ve 20. yüzyıl bestecisi James Macmillan'ın Çocuğun Duası adlı şarkısını Gabrieli Konsort topluluğundan dinlediniz. Wilhelm Steinhammer'ın şarkı adını verdiği senfonik kantatından orkestra interlüdüyle devam ediyoruz.

Wilhelm Steinemmer'ın Şarkı adlı senfonik kantatından bir bölümü, Christian Järvi yönetimindeki Baltık Denizi Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Johann Sebastian Bach'ın 1042 katalog numaralı Mi majör keman konçertosu var sırada. Solist Terje Tonesen.

Johann Sebastian Bach'ın 1042 katalog numaralı Mi majör keman konçertosunu solistler Tonesen ve Norveç Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. 18. yüzyıl bestecilerinden Vincente Ada'nın 2 numaralı divertimentosuyla devam ediyoruz. Klavsen ve santur sanatçıları seslendiriyor.

18. yüzyılın İspanyol bestecilerinden Vicente Aden'in 2 numaralı divertimentosunu, Clausen'de Dagmara Kapczynska ve Santur'da Komale Akakpo'dan dinledik. Belçikalı besteci Paul Gilson'ın 1896 tarihli La Captive başlıklı bale süiti var sırada.

Paul Gilson'ın 1896 tarihli La Captive başlıklı bale suite'ini Martin Brabins yönetimindeki Flaman Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Yine 19. yüzyıl bestecilerinden Johann Peter Emilius Hartmann'ın solo piyano için 6 karakteristik parçasıyla devam ediyoruz.

Piyanist Nina Gade, Danimarkalı Hartmann ailesinin üçüncü kuşak bestecisi Johann Peter Emilius Hartmann'ın Opus 50, 6 karakteristik parçasını seslendirdi. Alman romantik ekolünün ilk temsilcisi Karl Maria von Weber'in Opus 76, Missa Sancta adlı eseri var sırada.

Carl Maria von Weber'in Missa Sancta adlı eserini solistler, CBC Vancouver Oda Korosu ve orkestrasından dinlediniz. Nocturne janrının yaratıcısı olarak tanınan İrlandalı besteci John Field'ın, piyano ve orkestra için aria, nocturne ve şansonuyla devam ediyoruz.

Rönesans bestecilerinden John Field'in aria, nocturne ve şansonunu piyanist Barry Douglas ve Camerata İrlanda topluluğu seslendirdi. Programımızın bu bölümü Alman besteci Heinrich Josef Berman'ın Opus 23 3 numaralı klarnet kentetinden Adagio tempolu bölümle sona eriyor.

Heinrich Josef Berman'ın Opus 23, 3 numaralı klarinet kentetinden Adagio tempolu bölümü, klarinette Yoshe Kotar ve Sloven Filarmonik Yaylı Çalgılar dörtlüsünden dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1946 yılında kurulan Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 26 Ocak 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Leonidas Kavakos yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 595 köhel sayılı Si bemol majör 27. piyano konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen, 1988 doğumlu Japon piyanist Mao Fujita, topluluktan ilk olarak Güney Koreli besteci Unsuk Chin'e ait Subito Comforza başlıklı kompozisyonu dinliyoruz.